Benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlı.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrı.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh. وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Nida. Radyo Nida.
0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu,

0: 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat: Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hoş geldiniz Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yeniden beraberiz. Güzel Bursa'mıza ve bizi şu an kimler dinliyorsa hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kaybetmek, bir konuda başarısız olmak, eldekini, avuçtakini yitirmek. Evet, bu hepimizi üzen bir şey ama bunun çok daha ötesinde, hatta hayal dahi edemeyeceğimiz derecede daha kötü bir kayıp var. Bir başka deyişle en büyük iflas. İşte bugünkü programımızda bu en önemli kaybımızı konuşacağız. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle rivayet eder. Müflis kimdir bilir misiniz? Sahabe şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, bize göre müflis kâr ettiği parası pulu olmadığı gibi malı da kalmamış kişidir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetimin asıl müflisleri kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna namaz, zekat, oruç gibi ibadetleri yapmış olarak gelir. Bunun yanında falana küfretmiş, filana iftira etmiş, şunun malını yemiş, öbürünün kanını dökmüş, bir başkasını dövmüştür. Böyle yaptığı için işlediği bütün hayırlar, haksızlık yaptığı şuna buna dağıtılır. Hak sahiplerinin alacağı bitmeden, kendisinin iyilikleri bitince, hak sahiplerinin günahlarından alınır, haksızlık yapan kişiye yüklenir ve böylece cehenneme atılır. İşte asıl müflis budur. Sen de böylesi bir hesap gününde günahlarını ve başına gelecekleri şöyle bir düşün. Çünkü riya afetinden ve şeytanın tuzaklarından kurtulabilmiş bir iyiliğin yok. Uzun bir süre içinde bu afetlerden ve şeytanın tuzaklarından kurtulmuş bir iyiliğin olsa bile, onu da kendisine haksızlık yaptığın kimseler gelip elinden kapar. Gündüzleri sürekli oruç tutan ve geceleri hep ibadet eden biri olsan da, kendi kendini şöyle bir hesaba çektiğinde, hemen her gün ibadetlerinin sevabını silip süpürecek derecede Müslümanların gıybetini yaptığını rahatlıkla görebilirsin. Müslüman kardeşlerin hakkında yaptığın bir gıybet bütün iyiliklerini götürürse, ya geride kalan haram ve şüphelileri yemek, ibadetlerdeki taksiratların durumu ne olacak? Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı o hesap gününde yaptığın haksızlıktan kurtulmayı nasıl ümit edebilirsin? Ebu Zer radıyallahu teala anh rivayet eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem birbiriyle toslaşan iki koç gördü ve buyurdu ki, ey Ebu Zer, şu iki koçun ne sebeple toslaştıklarını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum deyince, fakat Allah Teala biliyor ve kıyamet gününde ikisinin arasında hüküm verecektir buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan bütün kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi birer ümmettir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.
Ebu Hureyre radıyallahu teala an bu ayeti kerime hakkında şöyle der: hayvanlar ve kuşlar da dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet gününde diriltilerek mahşer yerinde toplanırlar. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacak şekilde hassas bir biçimde ilahi adaletten bütün canlılar nasiplerini alırlar. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanlara "Şimdi toprak olun" buyurur. İşte kafirler de o zaman "Keşke biz de toprak olaydık" diye temennide bulunurlar. Ey zavallı insan! Uzun yorgunluklarla işlediğin iyiliklerin amel defterinde bulunmadığını gördüğün o günde halinin nasıl olacağını hiç düşündün mü? O zaman sen şöyle soracaksın: benim yaptığım iyi ameller nerede? Sana şöyle cevap verilecek: senin iyiliklerin haksızlık yaptığın kişilerin defterlerine kaydedildi. Sen ise uzun süre ve büyük sıkıntılara katlanarak işlemekten kaçındığın günahlarla defterinin dolu olduğunu göreceksin. Bunları görünce diyeceksin ki, "Ya Rabbi, bunlar benim işlemediğim kötülüklerdir." O zaman sana şöyle cevap verilecek: bunlar senin gıybetini yaptığın, sövdüğün, kötülük yapmaya kastettiğin, alışverişte, komşuluk ilişkilerinde, konuşmalarında, tartışmalarında, ders verirken ve diğer ilişkilerin esnasında zulmettiğin insanların kötülükleridir. İbn Mesud radiyallahu teala an Resulullah Efendimiz'den sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle rivayet eder: şeytan artık Müslümanların bulunduğu yerlerde puta tapılmasından ümidini kesmiştir. Fakat o, bunun dışında sizi küçük düşürücü günahları işlemenizi yeterli görür. Onlar ise insanı helake götüren günahlardır. Öyleyse gücünüz yettiğince zulümden sakının. Bir kul kıyamet gününde dağlar büyüklüğünde ibadetlerle gelir. Bu ibadetlerle kurtuluşa erdiğini düşünür. Çok geçmeden biri çıkıp gelir ve şöyle der: "Ya Rabbi, falan kişi bana haksızlık yaptı." Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Git onun iyiliklerinden hakkını al." Adamın iyilikleri bitinceye kadar bu şekilde hak talep edenlerin arkası kesilmez. Bu adamın durumu şuna benzer: çölde yolculuk yapan bir kafile bir yerde konaklarlar. Fakat yakmak için yanlarında hiç odunları yoktur. Dört bir yana dağılır, odun toplayıp gelirler. Topladıkları odunu getirip yakarlar. İşte günahlar da böyledir. Yani ateşin odunu yaktığı gibi iyilikleri yer ve bitirir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Bu ayet-i kerime inince Zübeyir radiyallahu teala an şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, birbirimizin arasında geçen ve kişiler için günah konusu olan konular yeniden dava konusu mu olacak? Şöyle buyuruldu: evet, hepsi yeniden ele alınacak ve her hak sahibine hakkı teslim edilecek. Bunu duyunca "vallahi durum çok çetin" dedi. Evet, ey çaresiz insan! Öyleyse sen de yanlış atılan bir adıma müsamaha edilmeyen, bir lokmanın ve bir kelimenin bile olsa
hesabı sorularak zalimden mazlumun hakkının alınacağı günün vereceği sıkıntının şiddetini ve önemini iyi düşün. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Allah Teala kıyamet günü insanları çırılçıplak, toz toprak içinde ve bilinmez şekilde mahşer yerinde toplar. Sahabeler şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, bilinmez şekilde ne demek?" Şöyle buyurdu: "Yanında kimse bulunmadığı halde." Sonra Rableri hem yakındakilerin hem de uzaktakilerin duyacakları bir ses ile kullarına şöyle seslenir: "Ben hem sultan ve hem de yargılayıcıyım. Cennetlik bir kimse, eğer üzerinde cehennemlik bir kimsenin hakkı varsa, bu hak kendisinden alınıp hak sahibine verilmeden cennete giremez. Cehennemlik bir kimse de, eğer üzerinde cennetlik birinin hakkı varsa, bu hak kendisinden alınarak hak sahibine verilmeden cehenneme girmez. Yapılan haksızlık bir tokat bile olsa." Yine sahabe-i kiram sordular: "Bu ödeşme nasıl olur? Hani bizler çırılçıplak, toz toprak içinde ve yapayalnız Allah Teala'nın huzuruna gideceğiz?" Şöyle cevap verdi: "Oradaki hakların ödeşmesi sevaplar ve günahlar ile olur. Ahirette geçer akçe, dünyadaki mal, mülk, altın, gümüş değildir. Ey Allah'ın kulları! İnsanların mallarına el koyarak, ırzlarına saldırarak, kalplerini kırarak ve ilişkilerinde kötü davranarak insanlara haksızlık yapmaktan sakının. Çünkü sadece kul ile Allah Teala arasında kalan günahların affedilmesi daha çabuk ve kolay olur. Başkalarına haksızlık yapmış ve üzerinde kul hakkı bulunan kişiler öncelikle bundan dolayı tevbe etmelidir. Eğer hak sahipleriyle helalleşmek zorsa, herkesin hakkını alacağı güne hazırlıklı olmak için çokça iyi amel işlemelidir. Bu hasenatın bir kısmını da ihlasla ve sırf kendisiyle Allah Celle Celaluhu arasında kalacak şekilde gizli olarak yapmalı. Bu ibadetlere Allah Teala'dan başka kimse muttali olmamalı ki böylelikle Allah Teala'ya yakınlık kazanarak haksızlığa uğrayanların isteklerini karşılamak üzere Allah'ın müminler arasında sevdiği kulları hesabına hazırlamış olduğu bağışlardan pay alması ümit edilebilir. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle rivayet eder: "Bir gün Resulullah'ın yanında oturuyorken azı dişleri görünecek şekilde güldüğünü gördük. Ömer radıyallahu teala anh sordu: "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Seni güldüren nedir?" Şöyle buyurdu: "Ümmetimden iki kişi Allah Teala'nın huzuruna geldi. Diz çöktü. İçlerinden biri şöyle dedi: "Ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al." Cenab-ı Hak da diğerine şöyle buyurdu: "Kardeşine hakkını ver." İkinci kişi şöyle dedi: "Hiçbir iyi amelim kalmadı." Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle dedi: "Ne yapacaksın? Hiç iyi ameli kalmamış." "Ya Rabbi," dedi, "o halde hakkım kadar günahımdan yüklensin." Bu esnada Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem
güzel gözlerinden yaşlar aktı ve buyurdu ki, o gün öyle büyük bir gündür ki, her günahkar o gün günahlarını yüklenecek birilerini arar. Sonra devam etti. Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle der, başını kaldır ve şu cennetlere doğru bir bakıver. Adam başını kaldırıp bakar ve şöyle der, ya Rabbi, gümüşten bir takım yüksek şehirler, incilerle süslenmiş altından saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygambere veya sıddıka yahut şehide ait acaba? Bu gördüklerin bana bedelini ödeyenlere verilecek. Adam, ya Rabbi, bunun bedelini ödemeye kimin gücü yetebilir ki deyince, sen bunun bedelini ödeyebilecek güçtesin buyrulur. Adam, nedir o deyince, bunun bedeli şu kardeşin üzerindeki hakkını bağışlamak buyrulur. O adam da, ya Rabbi, onun üzerindeki bütün hakkımı bağışladım der. Allah Teala da ona şöyle buyurur, kardeşinin elinden tut ve onu cennete sok. Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah'tan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin. Gördüğünüz gibi Allah Teala da müminlerin arasını düzeltiyor. Bu hadis-i şerif helalliği alınmamış hak sahipleri arasında Allah Teala'nın ara buluculuğuna nail olmanın ancak dünyada Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak sayesinde mümkün olabileceğini anlatır. Bunlarsa insanların arasını düzeltmek gibi güzel ahlaklardır. Şimdi kendi kendine iyice düşün. Eğer kıyamet gününde amel defterlerinde haksızlıklar bulunmazsa yahut Allah Teala'nın lütfuna mazhar olarak affa uğrar ve ebedi saadeti elde etmen kesinleşirse nasıl büyük bir sevinçle mahkeme yerinden ayrılırsın değil mi? Artık rıza elbisesini giymiş, sonrasında bedbahtlık olmayan bir saadet ve asla yok olma tehlikesi bulunmayan nimetler elde etmiş olursun. İşte o zaman kalbin sevinç ve neşeden uçacak gibi olur. Yüzün ayın 14'ündeki gibi parlak ve aydınlık olur. O zaman başın dik, günahlardan kurtulmuş ve misk gibi güzel kokularla mahlukat içinde çalım satarak salına salına yürüyüşünü düşün. Mutluluğun belirtisi yüzünde parlar. Dünyanın başından sonuna kadar gelip geçmiş bütün insanları sana ve haline bakar. Senin güzelliğine ve elde ettiğin mutluluğa gıptayla bakarlar. Melekler önünde ve arkanda yürürken sana eşlik eder ve şahitler huzurunda şöyle ilan ederler. Bu falan kişinin oğlu falandır. Allah ondan razı olmuş ve onu da razı etmiştir. Artık sonunda bedbahtlık olmayan bir saadete kavuşmuştur. Bu mertebe dünyada riyakarlık, yaltakçılık ve yapmacık hareketlerle insanların kalbinde elde edilen itibar ve makamdan çok daha büyüktür. Eğer bu mertebenin daha üstün ve hayırlı olduğunun bilincindeysen, hatta ikisinin birbiriyle mukayesesinin bile yersiz olduğunu anlamış isen, Allah Teala ile muamelelerinde saf ihlas ve niyetini her şeyde ona yöneltmek suretiyle bu mertebeye ulaşmanın yollarını ara. Bu mertebeye ancak ihlas ile ve niyeti sağlam tutmakla erişilebilir.
Allah Teala korusun, bir de bunun tersi olursa, yani amel defterinde senin önemsiz gördüğün fakat Allah katında büyük cürüm olan günahlar çıkar ve Allah'ın gazabına uğrarsan vay haline. O zaman sana şöyle hitap eder: ey kötü kul, lanetim sana olsun. Senin ibadetlerini kabul etmiyorum. Bu azarı işitir işitmez yüzün kapkara olur. Sonra Allah'ın gazabına uğradığın melekler de sana gazap eder ve şöyle derler: hem bizim ve hem de bütün mahlukatın laneti senin üzerine olsun. O zaman zebaniler Rablerini öfkelendirdiğinden dolayı sana gazapla yönelirler. Bütün hiddet, kötülük ve korkunç görüntüleriyle üzerine yürürler. Seni alnından yakalayarak bütün mahlukatın gözleri önünde yüzüstü sürüklemeye başlarlar. Herkes senin yüzünün kararmış halini ve perişanlığını seyreder. Sen ise keşke ölsem de yok olsam diye feryat edersin. Zebaniler bu feryadına şöyle karşılık verir: bugün bir defa değil, defalarca ölümü isteyeceksin. Bu arada melekler şöyle nida ederler: bu filan oğlu filandır. Allah Teala bunun kötülüklerini ve çirkin işlerini ortaya döktü ve yaptığı kötülükler sebebiyle onu lanetledi. Artık bu kişi sonunda asla mutluluk olmayan sonsuz bir bedbahtlığa mahkum olmuştur. Evet, belki de bu kötü akıbet dünyadayken insanlardan korktuğu veya insanların gözüne girmek için ya da insanların gözünde küçük düşmemek için işlediği bir günah sebebiyle başına gelmiş olabilir. Dünyanın hem geçici ve hem de ahirettekine göre çok az olan kalabalığı karşısında utanç verici duruma düşmekten kaçınıp da ahiretin muazzam kalabalığı karşısında rezil duruma düşmekten çekinmemek ne büyük bir cehalettir. Üstelik bunun sonunda Allah Teala'nın gazabına maruz kalarak acı bir azaba çarpılmak ve zebanilerin elinde cehennemi boylamak da var. İşte ahirette karşılaşacağın durumlar bunlar. Ancak sen tehlikenin ve büyüklüğünün farkında bile değilsin. Allah-u Teala fark edebilmeyi ve anlatılanlardan ibretler alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet, bugünkü programımızda Allah rahmet eylesin İmam Gazali Hazretlerinin Kalplerin Keşfi isimli eserinden kısa bir bölümü sizinle paylaştık. Ardından dilimiz döndüğünce içinden alacağımız ibretleri pay etmeye çalıştık. İnşallah bir başka programda, Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında buluşabilmek ümidiyle. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Nida. Radyo Nida. Nida.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Nida. Radyo Nida. Nida.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kalplere teselli, ruhlara şifa.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir program vesilesiyle yine bir aradayız. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bugünkü programımızda İsra suresinin 71. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, hatırla o günü ki her ümmeti imamları olan peygamberleri nebileriyle hesaba çağıracağız. Kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını sevinçle okuyacaklardır ve ecirlerinden zerre kadar haksızlığa uğramayacaklardır. Herkes amellerinin cinsine göre mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Ey hak ve hakikate talip, rızayı ilahiye ragıp ve cemali la yezale aşık olan ihvan-ı din-i mübin. Doğan ölür, toplanan dağılır, yapılan yıkılır. Bu bir kaide-i külliyedir. Doğmasaydık ölmezdik. Toplanmasaydık dağılmazdık. Yapılmasaydı yıkılmazdı. Her faninin er geç yok olacağı, her şeyin aslına rücu edeceği muhakkak ve mukadderdir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen her faninin bir eceli olduğu gibi dünyamızda bir eceli ve sonu var. Bu fani alemin eceline kıyamet-i kübra, yani büyük kıyamet denir. Kıyamet üç kısımdır. 1. Küçük kıyamet, her canlı mahlukun ecelinin gelmesi ve ölmesidir. Bir kimse ölünce onun kıyameti kopmuş demektir. 2. Orta kıyamet, bir milletin hürriyet ve istiklalini, bugünkü deyimle özgürlük ve bağımsızlığını kaybetmesi, dünya haritasından silinmesidir. Bağımsızlık ve özgürlüğünü kaybeden ve yeryüzünden silinen giden milletlerin de kıyametleri kopmuştur demektir. Tarih ve coğrafya kitaplarına dikkat ve ibretle bakacak olursak, bizden önce nice milletlerin, nice medeniyetlerin kıyametlerinin koptuğunu ve bunların dünya yüzünden silinip gittiklerini görürüz. Araf suresinin 34. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, her ümmet için takdir edilen bir ecel vardır. Buyuruluyor ki, hiç okumadınız mı, duymadınız mı? Çocuklarınızın tarih kitaplarına olsun bir göz atmadınız mı? Asuriler, Geldaniler, Fenikeliler, Hititler, Garbi ve Şarki Romalılar, eski Yunanlılar, Mısırlılar, Çarlık Rusyası ile bugün adlarını bile unuttuğumuz sayılamayacak kadar çok milletler ve medeniyetler yeryüzünden silinmediler mi? Evet, fertlerin kıyametleri ölümleridir. Çünkü herkes bu fani aleme Hak Teala tarafından manevi vazifelerle tavzif edilerek gelirler. Bu görevlerini yaparlar ve sonunda mutlaka ölürler. Yani doğarlar, büyürler, kemale ererler ve sonunda da zevale mahkum olurlar. Her kemalin ardından bir zeval, her nakısın ardından bir kemal ve her celali takiben bir cemal vardır. Bunlar yek diğerini velyeder, yani birbirini kovalar. Milletlerin kıyametlerinin kopması, o milletin ahlakının bozulması, adaletten ayrılması ve zulme başlaması sebebiyle vuku bulur. İsra suresinin 16. ayet-i cellesinde Allah'ımız Celle Celaluhu mealen, bir memleketi helak etmek istediğimiz zamanda peygamberi lisanıyla onların refah ve nimet sahiplerine taat emrederiz. Onlar ise taatten çıkarak kötülüklerine ve günah işlemeye devam ederler.
İşte o zaman üzerlerine azap hak olur. Biz de o ülkeyi kökünden koparır, harap ve helak ederiz. Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Rabbimiz, Nuh aleyhisselamdan sonra Ad ve Semud gibi nice nesilleri imha ettik. Evet müminler ilk tekzip edilen yani taraf-ı ilahiden gönderildiği ümmeti tarafından yalanlanan peygamber Nuh aleyhisselam olduğundan Allah-u Sübhanehu ve Teala bu ayet-i kerimede o Nebi-i Zişan'ı zikreylemektedir ki isyan ve kötülükleri haksızlık ve ahlaksızlıkları sebebiyle nice millet ve kavimlerin nice insan toplulukları ile şehir, kasaba ve hatta ülkelerin helak edilmeleri Allah-u Teala'nın isyan ve günahları cezasız bırakmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Milletlerin bu suretle helak olunarak yeryüzünden silinmeleri o milletlerin kıyameti kopmuş demektir. Binaenaleyh her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın, her çeşit zulüm ve kötülüğün bir milleti mahvu helak olmasına yeterli sebepler olduğu anlaşılmaktadır. Bir millet şerefi İslam ile müşerref olmuş dahi olsa, eğer zulüm ve haksızlık yollarına sapar, zalimlere yardımcı olur ve ahlaksızlıkları alkışlarsa, o millet mutlaka cezasını görür ve asla beka bulamaz. Buna karşılık kafir bile olsa hak ve adaletle milletini sevk ve idare ederse payidar olur. Çünkü birincisi kavlen yani sözde Müslümandır. İkincisi ise fiilen yani icraatıyla Müslümandır. Bunun içindir ki kavlen Müslüman olanı yıkılır, fiilen Müslüman olan ise beka bulur. Üçüncü husus büyük kıyamet. Asıl kıyamet budur ki bu görünen alemlerin tamamıyla yıkılması demektir. Bu kıyamet gerçektir, haktır ve olacaktır. Zümer suresinin 68. ayet-i cellesinde Rabbimiz, sura üflenince Allah-u Teala'nın dilediklerinden gayrı göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölür. İsrafil aleyhisselam birinci defa surunu üfleyince semalar yarılacaktır. İnfitar suresi 1. ayette gök yarıldığı zaman güneş dürülecektir. Tekvir suresi 1'de ise güneş dürülüp tor top olduğu, ziyası giderilerek karartıldığı zaman buyurulmaktadır. Yıldızlar dökülüp saçılacak, denizler karışıp kaynayacak, kabirler eşilip deşilecek, dağlar yerlerinden kopacak ve bulutlar gibi savrulacaktır. Kariya suresi 5'te buyurulduğu üzere dağlar atılmış renkli yün gibi olacak. Kıyamet gününün bu dehşet ve haşyetini düşünebiliyor musun aziz kardeşim? İşte o gün bu şiddet ve dehşeti içinde hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler. Emzikli anneler korku ve haşyetlerinden yavrularını yere atacaklar. Siyah saçlar birden ağaracak, terü taze gençler bir anda ihtiyarlayacak. Akıllar baştan gidecek ve bütün insanlar serhoş gibi ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Kıymetli dinleyenler, kıyamet gününün sahibi Allah Celle Celaluhu, Melekül Mevte, Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam ile arşı taşıyan Hamaletül Arş meleklerinin de ruhlarını kabz eylemesini emru ferman buyuracak ve Azrail aleyhisselam bu azim meleklerin ruhlarını da kabz edecektir. İrade-i ilahiye böylece yerine geldikten sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, ya Azrail, mahlukatımdan kim kaldı buyuracak ve ölüm meleği de, ya Rab, zat-ı uliyetince malumdur, alim ve hakim sensin, bu aciz ve zayıf kulundan başka hiçbir canlı kalmadı cevabını verince, Cenab-ı Hak hitap buyuracaktır. Ya Melekül Mevt, kelamımı işitmedin mi? Ankebut suresi 57, her nefis ölümü tadıcıdır. Kendi ruhunu da kabz etmesi emri üzerine Azrail aleyhisselam cennet ile cehennem arasında bir mevziye varacak ve orada emri celil ilahi yerine getirecektir. Fakat kendi ruhunu kabz ederken öyle bir sayha vuracaktır ki eğer o anda mahlukat tamamen ölmemiş olsa korkularından ölürlerdi. Azrail aleyhisselam şöyle bağıracak ve eğer ölümün bu kadar acı ve şiddetli olduğunu bilseydim, asi müminlerin ruhlarını bile
rıfk ile alırdım diyecektir. Böylece Azrail aleyhisselam da ölümü tattıktan ve ölümü tatmayan kimse kalmadıktan sonra dünya 40 sene boş ve harap olacaktır. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin o zaman dünyaya şöyle hitap buyuracaktır. Ey kullarıma beni unutturan dünya! Nerede o seni imar ve ihya ettiğini zanneden, büyük şehirler, medeniyetler, saraylar, kaşaneler kuran, yıllarca şan ve şerefle saltanat süren padişahlar, hükümdarlar, krallar, imparatorlar, emirler, vezirler, zenginler, alimler, sefihler, debdebe ve tantana içinde ömür tüketen gafiller nice oldu? Hani onların kurdukları saraylar, villalar, hanlar, hamamlar, apartmanlar, ekip biçtikleri tarlalar, etrafa dehşet saçarak bindikleri muhteşem arabalar, atlar nerede? Nerelere kayboldu o zalimler? Nerelere saklandı o mühtekirler, mürteşiler? Fakir halkı soyanlar nice oldu? Allah'lık davasına haşa kalkışan firavunlar nerede? Onların hazineleri ve orduları, zat-ı ehadiyetine inkara cüret eden, ahiretimi, cennetimi, narımı inkar eden, kim gitmiş, kim görmüş diye dudak büken kafirler. Kendilerine bahş ve ihsan buyurduğum nimet ve rızıklarını zıkkımlandıkları halde bize ortak koşmaya yeltenen hain müşrikler. Varlığımızı ve birliğimizi red ve inkar eden münkirler nerede? Gün olup bugünlerin muhakkak ve mukadder olacağını, kendilerine sıdk-ı sadakatle haber veren peygamberlerimi ve bilhassa son peygamber olan Habibi Edibimi yalanlayan, onlarla alay eden sefiller ve reziller nerelerdesiniz? Tabiatıyla bu suallere cevap veren olmayacaktır. Dünyaların kendilerinin olduğunu iddia edenler, hiç ölmeyeceklerini ve bu günleri görmeyeceklerini zannedenlerin hiçbirisinden cevap çıkmayınca, yerlerin ve göklerin yerlerle gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin tek ve hakiki sahibi ve maliki, İzzet ve Celali ile yine kendisi cevap verecektir. Mülk benimdir. Maliki hakiki ancak benim. Zira Vahid benim, Kahhar benim. Daha sonra tek ve kahhar olan Allah-u Zülcelal vel Kemal, Rıh-i Akim'i halk ve dünyaya havale buyurur. Rıh-i Akim şiddetli bir rüzgardır ki Allah-u Teala o rüzgarla Ad kavmini helak etmiştir. Bu müthiş rüzgardan en basit bir esinti bu dünyaya değse yeryüzünde dağ ve tepe kalmaz, hepsi yıkılırdı. Bu rüzgar yeryüzüne havale olununca ne dağ, ne tepe, ne iniş, ne çıkış kalmayacak ve dünya dümdüz olacaktır. Taha suresi 107'de buyurduğu üzere Rabbimiz, onlarda ne eğrilik ve ne kabarıklık görmeyeceksin. Her yer ve her şey altüst olacak. Denizlerin suyu ateşe dönüşecek. Hepsi de hak ile yeksan olacaktır. Hiçbir mahluk kalmadığı, cin ve insan hiçbir hayvan bulunmadığı ve hatta meleklerle meleklerin rasulleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil dahi ölümü tattıklarından Allah-u Zülcelal şeytanın da ruhunun kabzedilmesini irade buyuracak, Azrail aleyhisselam dahi kendi ruhunu kabzettikten sonra alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Mevla-i Müteal, Mümin suresi 16'da buyurduğu üzere bugün mülk kimindir buyuracak. Ve bu hitab-ı ilahiye mukabele edecek kimse kalmadığından yine Allah-u Zülcelal vel Kemal cevap verecektir. Mümin suresi 16'da tek ve kahhar olan Allah'ın. Sonra semadan bir yağmur yağdıracak ve bu yağmur 40 gün devam ederek dünyanın satığından 12 zira mesafeye kadar yükselecektir. Bu yağmurla çürüyen insan cesetleri ilkbahar yağmurlarıyla büyüyüp neşü nema bulan bitkiler gibi tekamül edecek ve o cesetler eskisi gibi kemale erecek ve hazır bir vaziyette bekleyecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri arşı taşıyan ve kendilerine Hameletül Arş adı verilen melekleri de diriltecek. Bunu takiben de bütün meleklerin peygamberleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselamı
ihya buyuracaktır. O zaman cennete müekkel olan Rıdvan'a, "Ya Rıdvan, Habibi Mahmet sallallahu aleyhi ve sellem ve Mahbubun Muhammed'imin kabrinden kalkarak mahşer yerine gelmesi için Zat-ı Risaletine bir burak ile elbise ve taç, hulletül keramet ve livai hamdi hazırla" emrini tebliğ buyuracak ve Rıdvan aleyhisselam emrolunulan şeyleri göklerle yerler arasında bir yerde hazırlayacaktır. Allahu Sübhanehu ve Teala bu defada Cibril Emine, "Ya Cebrail, hazırlanan bu eşyayı al ve Habib-i Edibimin yanına var." İrade-i Sübhanesinde bulunacaktır. Cebrail aleyhisselam bu emri ilahiyi telakki eyleyince arza soracaktır. "Ey arz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri münevver ve muattaları nerededir?" Arz kendisine cevap verecektir. "Ya Ruhul Emin, seni hak olarak irsal eden Allahu Teala'ya kasem ederim ki Mevla-i Müteal beni akim rüzgarlarıyla parça parça etti. Onun için iki cihan serverinin kabri şeriflerini yerini bulamıyorum." İşte o zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri münevverlerinin bulunduğu yerden nurdan bir sütun yükselecek ve o mübarek nur semaya kadar yücelecektir. Nur-u Ahmet'in geldiği yeri gören Cebrail aleyhisselam kabri münevverlerinin yerini öğrenmiş olacak ve o mübarek makama varıp ağlayarak başucunda duracaktır. Refakat-ı Aliyelerinde bulunan Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam ile diğer melekler neden ağladığını Cebrail aleyhisselamdan soracaklar ve "Habibi Hüda, Şefii Ruzi Ceza olan Zat-ı Akdes şimdi ihya olunacak ve bana ümmetinin ahvalinden soracaktır. Kendilerine nasıl cevap vereceğimi bilemediğim için ağlıyorum" mukabelesinde bulunacaktır. Nihayet emri ilahiyle yer şak olacak ve Seyyid-ül Enam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek başından toprakları silkeleyerek ihya ve ishar buyurulacak, sağ ve sollarına bakarak her şeyin hak ile yeksan olduğunu ve kabri münevverlerinin çevresinde Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam toplanmış bulunduklarını müşahede edecek ve o zaman Cebrail aleyhisselam Zat-ı Akdes'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygı ile selamlayarak, "Bugün yevmi kıyamettir. Kafirlere de yevmi nedamettir. Münkirlere yevmi hasrettir. Bugün ümmetinize, asi ve günahkar ümmetinize ise yevmi şefaattir" diyecektir. İki cihan serveri, aşıkların rehberi, sadıkların önderi ve ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hani ümmetim nerede? Bana ümmetimin ahvalinden haber ver ya Cebrail. Yoksa ümmetimi cehennemin kenarında bırakıp da mı geldin? Onlara şefaat vaat etmiştim. Bu sözümü yerine getirecek gündür" buyuracak ve ağlamaya başlayacaktır. Cebrail aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine karşı şefkat ve merhametle dolu olan Efendimiz'i teselli için, "Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya kasem ederim ki Zat-ı Akdes'inizden önce Adem oğullarından hiç kimse ihya olunmadı ve hiçbirisi henüz kabirlerinden kalkmadı. Ey Allah'ın Resulü, cennetten taç, hulle ve kemer getirdim. Bu mübarek tacı şerifi başına giy ki bu şefaat tacıdır. Bu hulle-i keramettir. Lütfen eynine giy ve bu kemeri kuşan ve emri ilahiyle rükubuna tahsis buyrulan Burak'a bin teklifinde bulunacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ey Cibril kardeşim, ben sana ümmetimin ahvalinden soruyorum. Sen bana taç, hulle, kemer ve Burak'tan söz ediyorsun. Lütfen bildir bana. Hani benim yaranım nerede? Hani benim ashabım, ezvac ve evladım neredeler? Hani Fatımam, Rukiyem, Zeynep'im, İbrahim'im, Kasım'ım, Abdullah'ım, ümmetlerim neredeler? Söyle ey Cibril Emin, söyle, ümmetlerim nerede?" buyurur buyurmaz Allah-u Azimüşşan'ın izni ve keremiyle Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anh ihya olunarak etrafına toplanacaklar.
Hepsine cennetten gönderilen elbiseler giydirilecek ve başlarına tacları koyulacak. Ve buraklarına bindirilecek ve maiyet-i seniyyelerinde yer alacaklardır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin af ve mağfiret buyurulması için Rabbül Alemine tazarru ve niyazda bulunarak ve nardan, ateşten kurtulmaları için gözyaşları ile secde ederek ve ümmetim, vah ümmetim diye yalvararak mahşer yerine yöneldiği sırada Allahü Sübhanehu ve Teala İsrafil aleyhisselama ikinci suru üflemesini emr-i ferman buyuracaktır. Zümer suresi 68'de Rabbimiz buyurduğu üzere mealen, sonra sure ikinci defa nefh olunur, bu sefer de hemen ayağa kalkıp bakışırlar ve ne olacak diye intizar ederler. Evet, sure ikinci defa İsrafil aleyhisselam tarafından üflenince, alem-i ervahta bulunan ruhlar yerlerle gökler arasını doldururlar ve her ruh yeniden yaratılan ve hazır bulunan cesetlerine girer ve bütün ölenler diridirler. Kamer suresi 7'de buyurulduğu üzere, o gün onlar korkularından gözleri önlerine doğru eğilmiş, nereye gideceklerini şaşıran ve öteye beriye dağılan çekirgeler gibi hepsi kabirlerinden çıkarlar buyurulmuştur. Cesetlerinin dirilmesini ve o diriliş günü olan haşir gününü, o müthiş gün, bütün cesetlerin haşrolunacağını, yani yevmi yübasun, inkar eden kafir ve münkirler kıyamet günü kabirlerinden yüzleri kararmış, gözleri yerinden ve yuvasından oynamış, nereye gideceğini ve ne yapacağını şaşırmış, öteye beriye dağılmış, çekirge sürülerini andıran kümeler halinde kabirlerinden çıkacaklar ve davetçinin davetine boyunlarını uzatarak ve ona doğru bakarak bu davete koşacaklardır. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini inkar eden, alemlerin Rabbine şirk, ortak koşan kafirler ve münkirler, o günün şiddetini ancak o zaman anlayabilecekler ve kendi kendilerine, eyvah, bizler helak olduk, bugün ne çetin gündür diyeceklerdir. Birinci sur üflenince, gökyüzünde bulunan yıldızlar, ay ve güneş dürüldüğü ve Allah-u Teala'nın dilediklerinden başka yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi yıkılıp ölü düştüğü için yeryüzü ve mahşer yeri Allah-u Teala'nın nuruyla ışıklanacak ve bu nur-u ilahiyeden ancak müminler faydalanacaktır. Her kulun eline dünya hayatındayken ne işlemişse onları açık seçik gösteren amel defterleri verilecek. Her biri sırasına göre hesap yerine sevk edilecek, peygamberler ve şahitler getirilecektir. O günü insanlara kendi uzuvları, elleri, ayakları, dilleri ve kulakları, kalpleri ve derileri tanıklık edecekler, lehlerinde veya aleyhlerinde kendi nefeslerine şahitlik edeceklerdir. Hayır veya şer işlediği fiile şahit olan mekan da lehinde veya aleyhinde tanıklık edecektir. Bu şahitler tarafı izzetten kulu ilzam için getirilecek ve hesap gayet adilane yapılacak. Hiç kimseye zerre kadar zulüm ve gadr olunmayacaktır. Yani herkes yaptığının ceza ve mükafatını görecektir. Kıymeti dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Evet aziz ve muhterem müminler, kendisine düşünme nimeti bahş ve ihsan buyrulan kimse, zuhuru muhakkak ve mukadder olan her şeyin bilineceği, işlediği her fiil ve hareketin kendisinden sorularak hesaba çekileceği o korkulu günü derin derin düşünmeli, ona göre kendisini çekip çevirmeli, hak yolu, rıza yolu, ebedi saadet ve selamet yolu olan İslam dinine sıkı sıkı sarılmalı, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine aynen ve harfiyen, ittiba ve Resul-ü Müşteba'nın sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine iktida eylemeli, men ettiği şeylerin hepsinden şiddetle kaçınmalı ve çekinmelidir. Unutmamalıdır ki Allah-u Teala'nın vaadi ve vaadi de haktır ve gerçektir. Bir gün ki o gün kıyamet, nedamet ve hasret günüdür. Bütün ayıpların açıklanacağı, hayrın ve şerrin olanca vüzuhiyle meydana çıkacağı, asilerin suçlanacağı ve müminlerin mükafatlandırılacağı gündür. İşte o gün hesaba çekileceğimizi hiç ama hiç hatırdan çıkarmamalıdır. Şunu iyi bil ki, insanları hesaba çekecek olan Kadir-i Mutlak Allah-u Azimüşşan'dır. Şahitleri ise leh veya aleyhlerinde tanıklık edecek olan kendi uzuvlarımız, iyi veya kötü işlerimiz ve bunları işlediğimiz yer veya mekandır. Zilzal suresi 4'te buyurulduğu üzere Rabbinin telkin buyurduğu vahiy ile bütün haberlerini hal diliyle anlatacak. Kıyamet günü günah veya sevap, hayır veya şer ne işlenmişse onların işlendikleri yerlerin leh veya aleyhite tanıklık edeceklerine bu ayet-i celle delalet etmektedir. Yasin suresinin 12. ayet-i cellesi, onların hayır veya şer amellerini ve öğrettikleri ilim, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, mektepler, mescitler, hastahaneler gibi hasenelerini veya zulmetmek, fesat, isyan veya batılı yaymak gibi seyyiyelerini bıraktıkları eserleri biz yazarız. Esasen biz her şeyi açık kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Bu ayetin sebebi nüzulü şöyle anlatılıyor. Ensardan bir kabile bulundukları yerle mescidin arasının uzak ve yolun uzun olduğundan şikayet ederek evlerini Mescid-i Nebevi'nin civarına nakletmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu ve yakın yerlerde oturarak mescide gelmekle alınacak sevabın uzak yerlerden gelenlerin sevaplarından daha az olacağı ve binaenaleyh uzaktan gelenlerin daha büyük ecre nail oldukları beyan buyuruldu. Dersimize devam ediyoruz. Birinci surun üflenmesinden sonra yeryüzünün kararacağını ve mahşer yerinin Allah-u Teala'nın nuruyla aydınlanacağını söylemiştik. Zümer suresi 68 ve 69'da ve mahşer yeri Rabbinin nuruyla aydınlanır. Herkesin eline amel defterleri verilir. Peygamberler, melekler ve müminlerden şahitler getirilir. Ve aralarında ne sevapları eksiltme ve ne azapları fazlalaştırma suretiyle asla zulm olunmaksızın hakkıyla hükmolunur. Her nefse hayır veya şer amelinin cezası tamamen verilir. Esasen Allah-u Teala onların yaptıklarını çok iyi bilir. Ey aşık-ı sadık! Allah Celle Celaluhu o şiddetli ve dehşetli günü seni hesaba çekmeden bu dünya hayatında irade ve fırsat elindeyken kendini hesaba çek. Kârını ve zararını günü gününe tespit eden bir tüccar nasıl hesabını bilir ve günün birinde iflasa sürüklenmezse sen de her günün hesabını gece yatağına girince yapıver. Bir düşün, o gün Allah-u Teala'nın emirlerinden hangilerine uydun? Ne gibi hayırlı ameller işledin? Yoksa Allah korusun, bir kötülük ve bir haksızlık mı yaptın? Bilerek veya bilmeyerek bir günaha mı bulaştın? Ay başına, yıl başına diye bu işi safsaklama. Hele emekli olduktan sonra hesaba kitaba bakmaya hiç niyetlenme. Bir de bakarsın ki iş işten geçmiş, borç bini aşmış, hayat bilançon baştan aşağı zarara ulaşmıştır. Zararın neresinden dönülürse kârdır ama o zararı yaptığın gece fark edip dönüvermek insana daha yararlıdır. Bakarsın malın, mülkün, masanın ve kasanın, rütbenin ve makamın, hatta evladın sana hiçbir yarar sağlayamaz. Aklını başına al, günü gününe hesabını tut. Nasılsa günün birinde hesaba çekileceksin,
ve bundan da kurtuluş yoktur. Öyleyse hesabını sağlam tut. Dinine ve imanına sahip ol. Allah ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet eyle ki bu bağlılık ve muhabbet ahirette necat ve felahına, ebedi saadet ve selametine zemin hazırlar. Allah ve Resulünün yolunda bulun. Helal ile haramı ayırt etmesini bil. Rıza ilahiye nail olabilmek için hiçbir gayret ve fedakarlıktan kaçınma. Zerre kadar bile olsa hayır işlerine koş ve zerre kadar bile olsa şerlerden, günahlardan Allah-u Teala'ya ve Resulüne isyandan kaç. Allah-u Teala'dan gayri her şeyi kalbinden sür ve çıkar. Zira masivallah'tan külliyen alakasını kesmeyen aşık, dünya mihnet ve meşakkatlerinden, bela ve musibetlerinden asla kurtulamaz. İnsanı insan yapan yüce ve üstün makamlara ki biz ona makamı kemal insaniyet deriz, katiyen ulaşamaz. Dünyanın tozu bile ruha ağırlık verir. Günahlar kalp aynasını tozlandıracağından kalp gözü kör olur. Kalp gözü kör olanlar ise hakkı göremezler. Bu alemde kör olan ve hakkı göremeyen ahiret aleminde de kör olur. Tek ve biricik kurtuluş yolu Allah-u Teala'da yok olmaktır. Allah-u Azimüşşan'a firar etmektir. Mevla-i Müteale firar edenler de kurtulanlar zümresine dahil olurlar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu konulara devam etmeye gayret edeceğiz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu kelamları tam manası anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bazen kapıların kapanması Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları,

0: Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.
0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim, dünya değil sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağını, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ün ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen Ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar, hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı

0: 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

En yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

0: Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.

0: Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida. Radyo Nida.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi, temiz bir kişiden öğren."

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

Eşhedü enne Muhammed.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılabilirsiniz.

0: Katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Nida Radyo Nida.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Nida Radyo Nida.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553

0: yaratan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Nida. Radyo Nida.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Nida. Radyo Nida.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: sıhhatle ve afiyetle daha nice cumalar idrakini cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İbadetlerimizi kabul buyursun. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Dualarımızı müstecab eylesin. Yüce Rabbim bize lütfettiği, bize kerem buyurduğu, ihsan ettiği her şeyi lütfundan, kereminden ihsan buyursun. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem risalet görevini yüklendikten sonra biliyorsunuz önceleri gizli olarak halkı İslam'a davet ettiler. Rivayetlere göre bu gizli davet 3 yıl kadar sürdü, devam etti. Yani düşünebiliyor musunuz? Tüm dünya inkarla, küfürle, putperestlikle dolu. Rabbim korusun. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin işi gerçekten çok zor. Çok zor. Dediğim gibi küfürle ve inkarla dolu bir dünyaya Yüce Rabbimiz onu bıraktılar ve Muhammed'in meydan senindir diye buyurdular. Daha tek bir inanan yok. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri biliyorsunuz önce Hatice annemizden başladılar. Yavaş yavaş en yakınlarını وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ yakın akrabalarını inzar et Muhammed'im ayeti kerimesiyle hakikatleri, gerçekleri anlatmaya başladılar. Bu hal böylece birkaç yıllar devam etti. Nihayet Yüce Rabbimiz فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Kur'an-ı Kerim'in 3 kelimelik bir ayeti ama Arapları hayran bırakan ve de fesahatıyla, belagatıyla, tabii biz Arapça bilmediğimiz için bizim için pek fark etmiyor. Onları böyle, yani hatıra şöyle, bu ayet-i kerimeyi sahabeden biri daha sonraları okuduğu zaman bir bedevi yoldan geçiyormuş. Pat diye yolun ortasında secdeye kapandı. Dediler ne oldu sana? Duyduğum kelamın fesahatı beni hayrete düşürdü. Hayran oldum ona. Fasda bima tu'mar. Muhammed'im emrolunduğun şeyi açıkla, izhar et, insanlara anlat. Ondan sonra biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri açıklamaya başladılar. Nerede bir grup gördüler, cemaat gidiyorlar, onu anlatıyorlar. Nerede bir topluluk gördüler, ne bileyim işte bir düğün meclisi, herhangi bir çarşıda, pazarda topluluk, hep onlara kendini arz ediyor aleyhissalatü vesselam, anlatıyor, anlatıyor. Tabii inananların olduğu gibi inanmayanlar da var. Neler söylediler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Yıllar sonra Taif'e gittiği zaman, biliyorsunuz Taif'te Beni Sakif kabilesi vardı. Onlar dediler ki haşa, ya Muhammed. Allah-u Zülcelal, tabi onlar öyle diyorlardır. Allah peygamber gönderecek de senden başkasını bulamadı mı? Aynen bu tabirle. Bizlerden birine gelseydi ya bu dediler. Bizim gibi zengin olan, kabile reisi olan birine. Ya yani o günde ölçü sadece madde, para, mevki, makam, şöhretti. Bugün de öyle değerli kardeşler. Biz elhamdülillah ki cami cemaatiyiz. Allah'ımıza kul olmuşuz. Resulullah'a gönül vermişiz. Ben size sık sık aciz kardeşiniz olarak hatırlatıyorum. Şu sözü tekrarlamayı unutmayın. Resulullah'ın çok hoşuna gidiyordu bu. Ve buyurdular ki bu sözü söyleyen, kalbinden inanarak bu sözü söyleyen imanla ölür. Radıytu billahi rabbe ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasulen ve nebiyya. Ya Rabbi, Allah'ım sen kalbimi biliyorsun. Rab olarak Allah-u Zülcelal Hazretlerini kabul ettim, ondan razı oldum. Din olarak İslam'ı seçtim. Ve de peygamberim de Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Ömer bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sitem etmişti. Hemen toparladı kendisini. Böyle söyledi. Razıytu billahi Rabb'a. Ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasulen ve nebiyya. Resulullah razı oldular, memnun oldular, hoşnut oldular. Biz de sık sık tekrar edelim inşallah. Arapçasını öğrenelim Türkçesiyle. Ya Rabbi, şöyle de söyleyebiliriz. Rabbimiz sensin Allah'ım. Dinimizde İslam, elhamdülillah bugün çocuklarımıza öğretiyoruz ya, peygamberim de Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece söyledik mi imanımıza, melekler de şahit olur, duyanlar da şahit olur. Rabbim de bizi son nefesimizde iman şerefiyle bereketlendirir inşallahurrahman. Bildiğiniz gibi aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri kabileleri çağırdılar. Ey falan oğulları, ey filan oğulları, ey Abdümenaf. İşte Kureyş'in değişik kabilelerini Safa tepesine çağırdı aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri ve tebliğ ettiler. Peygamberliğini duyurdular. İnni nezirun lekum beyne yedey azabın şedid. Daha önce dedi, şu dağın arkasında bir düşman var. Sabaha doğru gelecek, evlerinizi yağma edecek, sizleri öldürecek, ailelerinizi mesela alacak, çocuklarınızı esir edecek desem inanır mısınız? İnanırız ya Muhammed dediler. Mâ cerrabnâ minke keziben kattu. Hayatımız boyu senden hiç yalan duymadık ya Muhammed dediler. Hiç yalan duymadık. Onun için Muhammedül Emin diyorlar. Öyleyse dedi aleyhissalatü vesselam, şu gerçeği size tebliğ ediyorum. Ben kıyamet azabının, ateşinin, o dehşet günün evvelinde sizi Allah'ın dinine girmeye davet ediyor ve sizi inzar ediyorum, korkutuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki önemli vasfı vardı tebliğde. Biri korkutucu, inzar edici, diğeri müjdeleyici, tebşir edici. Ya eyyuhen nebiyyü inna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Ayet-i kerimede. Biz seni diğer peygamberlere ve bütün insanlığa bir şahit, sonra bir müjdeleyici ve de bir ikaz edici olarak gönderdik. Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Yani değerli kardeşlerim, her müminin bu konuda da bir görevi vardır. Gücüne göre, takatına göre, ilmine göre, becerebildiği kadarıyla veyahut da gücünün yettiği kadarıyla. Ailesine gücü yetiyorsa ailesine, komşularına gücü yetiyorsa komşularına, akrabalarına gücü yetiyorsa akrabalarına, dostlarına, etrafındaki insanlara, haline ve görevine göre hepimizin bir müjdeleme ve inzar etme görevi var. Çünkü biz müminiz. Mümin neme lazımcı değildir. Mümin asla ve kat'a bana dokunmayan, hani Anadolu tabiriyle söyleyeyim ki daha iyi anlaşılsın, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen bir insan asla değildir. Ailesiyle, çoluk çocuğuyla ilgilenen, komşularıyla ilgilenen, akrabalarıyla ilgilenen, dostlarıyla ilgilenen ve de onlara iyilikleri ve güzellikleri telkin eden bir insandır. Gördüğü herhangi bir nahoş muamelede de işte ona inzar diyoruz, ikaz edendir. Misal, çok basit bir misal vereyim. Bürosuna gittiniz bir kardeşinizin, masasının üzerinde bir gazete var. Müslümanların düşmanı ve muhalifi. Ya bu gazeteye sen nasıl para veriyorsun mesela? Tamam mı efendim? Veya gittiniz bürosunu bir şeyle, öyle bir şeyle süslemiş ki İslami olmayan bir süs, bir efendim süs eşyası. Ya bunu buraya nasıl koyarsın mesela? Bunun bulunduğu yere melekler girmez. Misal. Tamam mı efendim? Bunun gibi söylemek lazım, söylemek lazım. Bazen sokakta ikilemde oluyoruz. Bizim bir de hoca olarak görevimiz var tabii. Yarın Cenab-ı Hak Hazretleri ben sizi hoca yapmıştım. Ne yaptınız bu emaneti diye soracak mı? Elbette soracak. Elbette soracak. Geçenlerde inanın böyle camiden geliyorum. Oturmuşlar mahallemizdeki, bizim mahallenin insanları, yani şehirdeki mahallemizin insanları, öyle şey, o günlerde havalar daha da güzeldi, havla oynuyorlar. Durakladım şöyle, ya Rabbi söyleyeyim mi söylemeyeyim, söyleyeyim mi söylemeyeyim, baktım insanları tanımıyorum. Havla oynayanlar, oranın insanları, o yani bizim mahallemizin belki insanları ama tanımıyorum. Dedim şimdi insanlar çok bazen kötü tepki duyuyorlar, sonra da hep pişman oldum, bıraktım geçtim. Ama orada durakladım biraz. Böyle bir muhasebe yaptım doğrusu. Aslında söylemem lazımdı biliyorum. Daha önce bir söyledim çünkü. Şaşırdılar. Tanıdığım insanlar bakkal dükkanının önünde oturmuşlar değerli kardeşlerim, tavla oynuyorlar. Ya Rabbi dedim, söyleyeyim söylemeyeyim. Ona söyledim tatlı bir dille. Dedim kardeşler, siz bununla vakit geçiriyorsunuz ama aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki, İmam-ı Buhari Hazretleri'nin El Edebül Mufret diye bir eseri var. Aynen naklediyorlar hadis-i şerifi. Yıllar evvel ta talebeliğimde aldığım kitaplardan bir tanesi. Efendim orada öyle buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Tavla oynayan kişi elini domuz kanına batırmış gibidir. Yani tehdit hafif değil, yapmayın etmeyin değil, çok ağır bir tehdit. Görünce söylemek mecburiyetimiz var. Ben neysem siz de öylesiniz. Haberiniz olsun. Büroya giriyorsunuz, tanıdığınızın bir tanesi elleri boş oturmuşlar tavla oynuyor. Ve subhanallah. Sakallı acamcalar ya, bazen görüyorum bunu yapanlar. Söyleyeceğiz, söyleyeceğiz, ikaz edeceğiz. Bu görev bizim hepimizin, hep beraber. Bu gemiye biz hep beraber binmişiz. Yüzdürürsek bu gemiyi beraber yüzdüreceğiz. Allah korusun batarsak, helak olursak, ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri de öyle buyuruyorlar. Helak olursak hep beraber helak olacak. Bu dünya batarsa hepimiz, bu devlet, bu millet batarsa hepimiz, hepimiz helak oluruz. Rabbim korusun. Bela ve musibet geldi mi kimseyi dinlemiyor, alıp götürüyor biliyorsunuz. Bir deprem, bir yangın, bir sel felaketi. Sel önüne gelen hayırlı insanları bir kenara çıkarıyor da zararlıları alıp, yok öyle bir şey yok. Herkes yarın diyor aleyhissalatü vesselam amellerine, niyetlerine göre haşrolunurlar. O başka, mahşer başka, ama dünyada o çileyi, o sıkıntıyı herkes çeker. Onun için elimizden geldiği kadarıyla ikaz edeceğiz, anlatacağız, söyleyeceğiz. Ha mesela oturduk, namazını kılmadığını tahmin ediyoruz. Namazını kılmasını telkin edeceğiz. Buna da iyilikle emir diyoruz. Veya zekat konuluyor, konuşuluyor, zekatını vermemiş olduğu anlaşılıyor ifadesinden. Verme, mutlaka vermesi gerektiğini ifade edeceğiz. Tamam mı efendim? Yani mümin kardeşlerimizle ilgileneceğiz. Çünkü biz kardeşler topluluğuyuz. Birbirinden mesul olan insanlarız. Birbirimize karşı merhametimiz olmalı, şefkatimiz olmalı, ilgimiz olmalı, alakamız olmalı. Bana ne dememeliyiz asla değerli kardeşler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri, "Men ra'a minkum munkaran," sahabeye böyle buyuruyorlar. "Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu bi yedi." Sizden biriniz bir kötülüğü görürse ona eliyle engel olsun. Yani yerine göre güç kullansın. Mesela çoluk çocuğunuzda bir şey var, tutun ve elinden alın misal. Tamam mı efendim? Veya önünde, dediğim gibi biraz evvelki verdiğim misali veriyorum. Oyun kağıtları var, şunlar bunlar var. Toplayın alın onları. Toplayalım alalım, tamam mı efendim? Yakışmıyor bu sana diyelim misal. Basit şekliyle misal veriyorum. Yani kavga edip işi karakola döküp ondan sonra hocam bana böyle söyledi diye başıma iş çıkarmayın da. Müminin aklı var tabii, aklını kullanacak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği görevde bu ha. Sizden biriniz diyor, sizden biriniz. Dikkatli alimlerimiz diyorlar ki bu bütün müminlere verilen görevdir. Hani bazıları diyorlar ki eliyle engel olmak güç elinde olduğu için devletin görevidir. Diliyle engel olmak hocaların, vaaz eden, nasihat eden insanlarındır. Sonunda kalbiyle buğz etmek ise halkın, yok öyle değil doğrusu ya. Öyle değil. Sahabenin hayatına bakıyoruz, selefin hayatına, selefimizin, dedelerimizin hayatına bakıyoruz, öyle değil. Öyle değil. Onlar ellerinden geldiği kadar, güçlerinin yettiği kadar ikaz ediyorlar ve de hayır diyorlardı, kötülüğe engel oluyorlardı. Onun için yerine göre kılıç çekti dedelerimiz. Kılıç çektiler onun için. Fetihlere onun için katıldılar. Hep Osmanlı dedelerimizden duyarsınız. Bizim davamız kuru cihangirlik davası değildir. Toprak kazanma davası değildir. Gittiğimiz yere İslam'ı, gittiğimiz yere Kur'an nizamını, gittiğimiz yere İslam'ın nurunu, Resulullah'ın nurunu götürme davası. Osmanlı ne diyor? İmtisalu Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri. İmtisalu cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Allah yolunda cihat. Litekune, eskiden beridir ecdadımız böyle söylüyorlar. Litekune kelimetullahi hiyel ulya. Ukbe bin Nafi, Afrika'nın tüm kuzeyini, Fas, Tunus, Cezayir hepsini birden fethetmiş. Atlas okyanusuna atını sürüyor ve de öyle diyor. Ya Rabbi, önüme okyanuslar gelmeseydi kelime-i tevhid sancağını dünyanın ta öteki ucuna götürecektim ama imkanım yok. Onların davası İslam. Bizim de öyle olacak. Güzel bir Müslüman olması için, İslam'ı yaşaması için, günaha girmemesi için, elini harama uzatmaması için, neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz meselesinde alan, veren, katiplik eden, şahitlik eden dördü birden aynı günaha sahiptir diyor? Halbuki yiyen, yani alan ve veren iki kişi, biri alıyor biri veriyor. Ama hayır, bu işi kökünden kurutmak için, bu işin önüne geçmek için ümmeti Muhammed'i, ümmetini bu kötü davranıştan korumak için aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyorlar. Alan, veren, şahitlik eden, katiplik eden, hum seva günahında hepsi eşittir. Adam sadece imza atıyorsa çok düşünmesi lazım o imzayı attığına. Çok. Çünkü alan veren gibi, yani cebine giren yok, aldığı bir kuruş yok. Mesela maaşını hak ediyorum diye düşünüyor ama öyle değil durum. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Değerli kardeşlerim, iyilikle emir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatıyla hepimizin görevi. Öyle buyuruyor. Sizden biriniz bir kötülüğü görürse ona eliyle engel olsun. Beceremezse, güç yetiremezse, bu gücü kendisinde görmezse febilisanih, diliyle engel olsun. Yapmayın kardeşim desin. Yapmayın desin. Günah desin. Cenab-ı Hak Hazretleri sorar desin. Yerine göre tatlı, yerine göre biraz da acı. Dost acı söyler demiş dedelerimiz. Feinlem yastati', buna güç yetirmezse, bunu beceremezse febikalbi, hiç olmazsa kalbiyle ona buğz etsin diyor aleyhissalatü vesselam. Ve zâlike azaful iman. İmanın en zayıf mertebesi ki budur. En zayıf mertebesi. Yani kötülüğü görüyor da eğer Allah korusun muvaffakat ediyor, iyi yapmışlar, güzel yapmışlar diyorsa men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Yılbaşı gecesinde söyledik. Mesela Hristiyanların ve Yahudilerin yılbaşıyla ilgili olsun, başka şeyle ilgili olsun, bir tek adetlerine gönlünden ya bu da çok güzel bir şeymiş biz de neuzübillah, Rabbim muhafaza buyur. Rabbim muhafaza buyur. Asla ve kat'a, asla ve kat'a. Cuma vaazlarında, yılbaşında veya diğer konuşmalarımızda söyledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önemli meselelerde hep ikaz ediyorlar ve böyle buyuruyorlar. Mesela değişik lafızlar var. Haliful müşrikin, müşriklere muhalefet edin. Haliful yahud, Yahudilere muhalefet edin. Halifu efendim ehlen nasara, ehli kitaba muhalefet edin. Hristiyanlara muhalefet edin. Böyle aleyhissalatü vesselam'dan ve selefimizden önemli ikazlar duyuyoruz değerli kardeşler. Biz halimizle, yaşantımızla, aile hayatımız ve her şeyimizle Resulullah'a ve sahabesine benzemeye çalışacağız inşallahurrahman. Madem ki cami cemaatiyiz, madem ki inanmışız, onları sevmişiz, yollarından gittiğimizi iddia ediyoruz, onlara benzeyeceğiz inşallah. Onlara benzeyeceğiz. Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ. Sizden belirli bir topluluk, belirli bir cemaat, belirli bir grup olsun. يَدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ. Hayra davet etsinler. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. İyilikle emretsinler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kötülükten de sakındırsınlar. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte kurtuluşa erenler, felaha erenler, cennete girecek olanlar, cemal görecek olanlar bunlardır buyuruyor Rabbimiz. Eğer bu gruptan olmak istiyorsak, hayra davet edeceğiz, İyilikle emredeceğiz, kötülükten nehyedeceğiz. Hocam söyleyemiyorum diyor. Misal, oğlu namaz kılmıyor misal. Söyleyemiyorum hocam diyor. Ya nasıl babasın sen be? Sen nasıl babasın? Veya ticarethaneyi ona teslim etmiş, babayı bırakmış, ertesi gün gitmiş bankaya faizle kredi almış. Sen nasıl babasın ya? Söz tutturamıyorum hocam diyor. Nauzubillah. Küçükten ona göre yetiştirecektin. Bir defa o itimadı verecektin. Babam bana kötü bir şey telkin etmez. Bir. Misal. Elinde sigara. Ulan sakın ha sigara içtiğini görmeyeyim diyor. Olacak iş mi? Olmaz tabii. Tutmaz. Değerli kardeşlerim tutmaz tabii. Şimdi inanın sokaklarda şurada burada küçücük çocuklar görüyoruz. Eskiden beridir böyle ya. Küçücük çocuklar görüyoruz. Bazen dayanamıyorum, kıyamıyorum burada Erenköy'de yazın olduğumuz zamanlar filan. Yavrum evladım yapmayın, etmeyin diyorum. Yani bunun içerisinde binlerce zehir var. Yıllar evvel bize müftülükteyken bir bilimsel rapor vermişlerdi. Orada öyle diyordu. 4000 çeşit zehir var. Laboratuvar neticesi bu yani. Tahlil neticesi. 4000 çeşit zehir var. Kendinizi zehirliyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Erenköy'e gelmişler. Niye geldiniz buraya diye soruyorum. Burası çok güzel, Çamlık. Amca diyorlar şöyle bir hava almaya geldik. Yavrum hava almaya gelmişsiniz ama kendi kendinizi zehirliyorsunuz ya. Yazık. Bunun gibi değerli kardeşlerim etrafımıza. Bunları küçük görmeyin ha. Bunları küçük görmeyin. İnanın sizin bir ikazınızla bir kişi hidayete ererse. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyorlar. لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَامِ Ya Ali, senin elinle bir insanı İslam'a davet etmişsin. Bir hanım kızın başını örtmesine vesile olmuşsun. Bir delikanlının namaza başlamasına vesile olmuşsun. Efendim bir tacir kardeşin, esnaftan bir kardeşin faizi bırakmasına, kazancını tertemiz kazanmasına vesile olmuşsun. Olmuşsun, olmuşsun. Bunun gibi şeyler. Bir insanı diriltmek diyor Kur'an-ı Kerim. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Gençler, bir insanı diriltmek, yani İsa Aleyhisselam'ın dirilttiği gibi gidip de kabristandan diriltmek değil, namaza başlatmak. Tamam mı efendim? Oruç tutmadığını gördünüz, tuttunuz, nasihat ettiniz, Ramazan orucunu tutmasına vesile oldunuz. Caddeler, sokaklar oruç tutmayanlarla dolu, öyle değil mi? Gördünüz, dediniz ki ya evladım sen Müslüman çocuğusun. Soruyorum adın ne? Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, her neyse. Diyorum Ramazan, işte diyor amca diyor şöyle midem rahatsız da diyor, gepegenç adam. Şöyle diyor, böyle diyor. Eğer o bir tek insanın hidayetine vesile olursanız, Kur'an, Kur'an gençler öyle söylüyor Rabbim. فَكَأَنَّمَا اَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا Sanki bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Bir insanı dirilten. Kur'an bu ya. Dahası var mı? Yani ne olur bu konuyu ciddiye alalım değerli kardeşlerim. Dostlarımızla ilgilenelim, arkadaşlarımızla ilgilenelim. Ben karışmıyorum haşa, Rabbim muhafaza buyursun. Hiçbirimiz şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Ben içmiyorum ama onun oturduğu, içtiği masada oturabilirim. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Asla ve kata. Müslüman kendisini düşündüğü kadar kardeşini de düşünen insandır. Kendisine iyilik ettiği gibi kardeşlerine ve dostlarına da iyilik etmeyi arzu eden insandır. Hani eski tabirle, Osmanlı tabiriyle diğer biindir. Yani başkalarını düşünen insandır. Sonra değerli kardeşlerim, bu memleket hepimizin, dediğim gibi biraz evvel, eğer bu gemiyi yüzdürürsek hep beraber yüzdüreceğiz Allah'ın inayetiyle. Dürüstlükle, samimiyetle, ihlasla, temizlikle, Rabbimize kullukla, insanlara olan güzel muamelemiz ve sadakatimizle, her şeyimizle birbirimizle ilgileneceğiz. İslam buna iyilikle emir, kötülükten nehi, emri bil maruf, nehi anil münker diyor. Yarın hani bir zamanlar öyle söylüyorlardı, susma, sustukça sıra sana da gelir filan. Gerçekten doğru yani. Eğer Allah muhafaza buyursun kötülüklere evet deyip de onunla ilgilenmeyecek olursak, yarın onu ailemizde görebiliriz, çocuklarımızda görebiliriz, çok sevdiğimiz insanlarda görebiliriz, yakınlarda görebiliriz. Şeytanın intikamını Rabbim muhafaza buyur. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri insanları bir gemide beraberce seyahat eden bir topluluğa benzetiyor bütün insanları. Alemlerin Yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinin rızası için çalışan, emri bil mahruf ve nehyanil münker yapan insanlar diyor aleyhissalatu vesselam. Bir gemide seyahat eden insanlar gibidir. Çok tatlı, çok güzel bir misal. Gemide insanları taksim ediyorlar. Kimilerine yukarıdaki kameralar, kimine aşağıdaki kameralar diyor, tesadüf ediyor. Aşağı katta olanlar diyor, diyorlar ki biz şimdi buradan çıksak, yukarıya gitsek, oradan kovamızı uzatsak ve oradan su almaya çalışsak herkesi izac edeceğiz. Rahatsız edeceğiz yani. Şuradan diyorlar bulunduğumuz yerden bir delik açalım gemimizde, alt kameradan. Şuradan bir delik açalım, oradan suyumuzu alalım diyorlar. Resulullah'ın tabiri bu. Ahmed İbni Hanbel'in ve İmam-ı Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif. Veya hayır, özür diliyorum. Diğer hadisinmiş o. İmam-ı Buhari'nin, Tirmizi'nin rivayet ettikleri bir hadis-i şerif. Sahih bir hadis-i şerif yani. İmam-ı Buhari ve İmam Tirmizi beraber rivayet ediyorlar. Dediler ki, gemiyi şuradan delelim ve oradan alalım suyumuzu. İşin meselenin ciddiyetinde değiller, farkında değiller. Geminin altını delecekler. Eğer buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri, yukarıdakiler bu duruma muttali oldukları zaman duruma müdahale ederler, sakın ha derler, ikaz ederler, emri bil maruf ve nehyanil münker yaparlar, görevlerini yaparlar, vazifelerini yaparlarsa hep beraber kurtulurlar. Ama görmemezlikten gelirlerse, onların kırdığı yerden, onların deldiği yerden, onların zarar verdiği yerden gemi su alır ve hep beraber helak olur. Sadece aşağıda aşağı kattaki olanlar boğulmazlar diyor aleyhissalatü vesselam. Yukarıdakiler de yani biz de aynen böyleyiz. Bir toplumuz, bir cemaatiz, bir milletiz. Birkaç kişiyle başladı 3 yıl evvel biliyorsunuz korona. Sonra bütün milleti. Adamlar dertli oldular. Tedbir alın, tedbir alın, tedbir alın. Tedbir alanlara faydası oldu. Ama çok kaybettiklerimiz de oldu. Önemsemeyenlerden. Tabii başka mesele, yani basit bir misal vermiş olmak için söylüyorum. Bütün manevi meseleler de değerli kardeşlerim aynen maddi meseleler gibidir. Aynen maddi meseleler gibidir. Nasıl bir salgın hastalıkta tedbirler alınır, gerekenler yapılır. Bilenlerin, yetkililerin, uzmanların tebliğlerine ve tenkitlerine evet denilirse mümkün olan en az zararla kurtulunabilir. Ama bize ne dediğimiz zaman, neyime gerek dediğimiz zaman, ya bana ne babası var annesi var dediğimiz zaman komşunun çocuğu hakkında mesela veya komşumuz hakkında o evden hoş olmayan şeyler geliyor, kokular geliyor mesela. İlgilenmemiz lazım, ilgilenmemiz lazım. Ah eskiden mahallelinin sözünü tuttuğu, bakın burası çok önemli yalnız, mahallelinin sözünü tuttuğu, mahallenin mahallesini de tesir eden yaşlı insanlar, gün görmüş, umur görmüş insanlar, hocalar veya o mahallenin manevi sahipleri olurmuş. İstanbul'dan ilk gittiği zaman bir mahallede, Konya'nın bir mahallesinde olsun, bir amcamız diyelim, bizden yaşlı çünkü, bir hanımına bir kumaş getirmiş. Babacığımın sohbetlerini dinlediğim bir hatıra. Bir kumaş getirmiş. Farklı bir kumaş. Mahalledeki bütün hanımlar onu görünce demişler bu kumaştan biz de istiyoruz. Hepsinin o gün için İstanbul'a gitme, o kumaştan alıp gelme imkanı yok. Yani bugünün dünyasının çözümü bu değil ama bir misal olarak anlatıyorum. Eskiden nasılmış alem? Evde huzur bozuluyor, efendim istekler artıyor, mahalleli çalkalanıyor filan falan. Nihayet bir entarilik, bir elbiseli kumaş. Mahalle sohbetleri vardır genç kardeşlerim. Mahalle sohbetlerine devam ediyor musunuz, ev sohbetlerine? Tavsiye ediyorum. Ehli sünnet vel cemaat görüşünde itikadı ve ameli düzgün olan bir hocanın en geç haftada bir sohbetine oturun. Tamam mı? Tavsiye ediyorum size. Dedelerimiz insan kulağından sulanır demişler. Bakmayın böyle anlattığımıza. Biz de dinlemediğimiz zaman yozlaşıyoruz, kalbimiz katılaşıyor. Bizim de irşada, bizim de ikaza hep ihtiyacımız var. Hepimiz insanız. Bizim de kulağımızdan sulanmaya ihtiyacımız var. Açık söyleyeyim. Allah rahmet etsin, babacığımın vaaz ve sohbetlerinin en ciddi ve en güzel dinleyicilerinden bir tanesi bendim. Çok şey öğrendim o sohbetlerde ve hatta her şeyimi oradan öğrendim. Sohbet, Resulullah'ın sahabeyi yetiştirdiği mekanlar ve metot. Onun için muhakkak bir sohbetiniz olsun. haftalık sohbet vardır. Hoca efendinin durum, mahallenin hocasının durum kulağına gidiyor. Hocam mahallede böyle bir fitne var. Sohbete herkes geliyor, bütün mahalleliler geliyor. Ahmet efendi kardeşim, siz İstanbul'dan eşinize sohbete geliyorlar. Kısaca arz ediyorum, söyleyeceğim başka şeyler var. Siz eşinize İstanbul'dan bir kumaş getirmişsiniz öyle mi? Evet hocam. Güzel de bir şeymiş, evet. Yahu getir de bir de biz görelim onu. Getiriyor Ahmet efendi kumaşı, görüyor. Orada Koraş ocağı yanıyormuş. Hoca efendi atıveriyor Koraş ocağına o kumaşı, tamam. Aman hocam. Fitne yok. Mahallemde fitne istemiyorum. Ha, bugünün dünyasında bu çözüm mü? Asla bu çözüm değil. Ama bugünün dünyasına göre biz de aklımızla Cenab-ı Hak akıl vermiş çözümler üretmeliyiz. Birbirimize faydalı olmalıyız. İş bitti. Eskiden böyle dediğim gibi mahallesine hakim sözü tutulan hocalar varmış. Ben mesela bir ömürde buna benzer şeyleri gördüm. Biz Erenköy'ü ilk kurduğumuz zaman dünya nasıldı? Şimdi dünya nasıl? O zaman babacığım rahmetullahi aleyh, tabii onun ihlası nerede, benimki nerede? Onun samimiyeti nerede, benimki nerede? Onun gücü nerede, benim? Arada dağlar fark var. Arada dağlar fark var. Büyük mesafeler var. Onun için söz tutturamıyoruz. İhlasımızı kaybettik, samimiyetimizi kaybettik, dürüstlüğümüzü kaybettik. Bizim mahallemiz cennet mahallesi gibi bir mahalleydi. Şimdi ne hale geldi dünya? Aradan 50 yıl geçtikten sonra maalesef. Niye? Anneler sahip olmuyor, babalar sahip olmuyor, ustalar sahip olmuyor, amirler sahip olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Bence diyor, bana ne diyor, ben karışmam diyor. Öyle değil. Alemlerin yüce Rabbi bize görev veriyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Sizden hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun ki onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Yani değerli kardeşlerim, mesele önemli. İslam neme lazımcı insanların, bence diyen insanların dini değildir. Bakın günümüzde fevkalade sıkıntılar var, çileler var, kederler var. Bunlara hep beraber cami cemaati olarak, kardeşler olarak elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Tabii samimiyet ve ihlas olursa da netice almak mümkün oluyor Allah'ın inayetiyle. Namaz kıldığınız, namazınızı dört başı mamur güzel kılıyorsanız, namaz kıl dediğiniz insan namaz kılıyor. Zekatınızı veriyorsanız, zekat ver dediğiniz kardeşiniz zekatını veriyor. Faizle iştigal etme dediğiniz zaman siz sakınıyorsanız, o da o sözü tutuyor değerli kardeşlerim. Misal, yani emri bil maruf, nehyanil münker yapan kişinin önce bu işi kendisinin gerçekleştirmesi lazım. Tamam mı efendim? Rabbimiz Kur'an'da buyuruyorlar ki Maide suresinde, لُعِنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ Beni İsrail, peygamberleri olan Davud aleyhisselamın ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Lanetlendiler. Peygamberler kavmini lanetledi. Davud aleyhisselam ve İsa, Meryem oğlu İsa bin Meryem. Yüce Rabbim salavatullahi ala nebiyyine ve aleyhi mecma'in. Niye lanetlendiler? Niye bir peygamber kendi kavmini, kendi toplumunu, kendi ümmetinin, Allah korusun, kendi cemaatini lanet eder? ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ İsyan ettikleri için ve onlar haddi aşıyorlardı, haddi aştıkları için. Peygamberleri şöyle söylüyor, onlar aksini yapıyorlar. Peygamberleri böyle söylüyor. Yani ben zaman zaman siz değerli kardeşlerime şöyle diyorum, başta tabii kendi nefsime söylüyorum. Yarın alemlerin yüce Rabbi olan Allah-u Zülcelal Hazretlerinin huzurunda hesap verirken Resulullah orada, diğer peygamberler orada, bütün müminler orada. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle amel etmezsek, İslam'ın emirlerini yerine getirmezsek yarın Resulullah'a hangi yüzle bakacağız? Hangi yüzle ya Resulullah bize de şefaat eder misin diyeceğiz, elimizden tutar mısın ya? O gün ona çok ihtiyacımız olacak. Allah şahit böyle. Yarın kıyamet gününde Resulullah'a çok ihtiyacımız olacak. Salatu selam okumak aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri'ne, sünnetleriyle amel etmek, onun yolundan gitmek, onun dediklerini yapmak, onun ahlakıyla ahlaklanmak, emirlerini tutmak, nehilerinden kaçınmak ve sakınmak, elimizden geleni yaparsak gerisini onlar tamamlayacaklardır. Ama yapmamız imkan dahilinde olan bir şeyi yapmadığımız zaman elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana da size de sitem edecek. Demedecekti. Bütün sünnetler böyle. Bütün sünnetler böyle. Yani şu sünneti ben yaparım ama şu bugünün yok, böyle bir şey hakkımız yok. Bugünün dünyasında bir İslam büyüğünün şöyle güzel bir sözü var. Bu ümmetin evveli ne ile ıslah olmuşsa ahiri de ancak onunla ıslah olur. Yani sahabe-i kiram efendilerimiz, selef dediğimiz ecdadımız ne ile kurtuluşa ermişlerse biz de ancak onlarla kurtuluşa erebiliriz. Çünkü İslam hiç değişmedi. İslam aynı İslam, Kur'an aynı Kur'an-ı Kerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri sahabenin yaşadığı sünnetler. Onlar şöyle yapardı, biz yapmasak da olur deme lüksüne hiçbirimiz sahip değiliz değerli kardeşler. Güzel Müslüman olmaya çalışacağız. Ailemize sahip olacağız. Yavrularımıza sahip olacağız. Becerebilirsek iş yerinde olan, mesela iş yerindeki kalfalarımızın, çıraklarımızın kılıp kılmadıkları, namazlarını kılıp kılmadıkları bizim mesuliyetimiz. Biz onların ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz güdücü çobanlarsınız, hepiniz çobanlarsınız ve güttüğünüz sürüden mesulsünüz. Annesi babası getiriyor. Hatta Anadolu'muzda bir tabir var değil mi efendim? Eti senin, kemiği benim diyor. Nice işveren kardeşlerimiz var. Namazına başlattırıyor, ilmihal bilgisini öğrettiriyor, Kur'an'ını öğrettiriyor. Ne güzel. Öbür taraftaki diğer bir kardeşimiz eğer hiçbir şeyle ilgilenmezse mesul olur. Mesul olur. Onlar bize emanet. Beni İsrail, peygamberlerinin Davut aleyhisselamın ve İsa aleyhisselamın diliyle lanetlendiler. Nedendi bu? Özür diliyorum. Nedendi bu? ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَحْتَدُونَ İsyan ediyorlar ve haddi aşıyorlardı. Peygamberlerine muhalefet ediyorlardı. كَانُوا Bakın burası çok önemli. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا Birbirlerini yaptıkları kötülüklerden dolayı ikaz etmiyorlardı. Kardeşim gittiğin bu yol doğru bir yol değil. Bu yaptığın iş Allah'ın razı olduğu bir iş değil. Müslümana yakışmayan bu hal demiyorlardı birbirlerine. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ Birbirlerini yaptıkları bir kötülükten dolayı ikaz edip o yaptıkları kötülüğe engel olmaya çalışmıyorlardı diyor Kur'an'da Rabbimiz. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Yaptıkları bu iş ne kadar kötü bir iştir. Kur'an'da Rabbimiz böyle buyuruyor. Ne kadar çirkin bir iş. Ne kadar kötü bir davranış. Dedik ya biz müminleriz. Biz kardeşleriz. Birbirimizle ilgilenmeye mecburuz. Onun evi yanıyorsa bana ne diyemeyiz. Yangın bizim evimize de sıçrayabilir. Başında kocaman babası var, adam var. Haberi olsun, takip etsin. Oğlunu takip etsin, kızını takip etsin diyemeyiz. Ailesinden haberi olsun diyemeyiz. Bizler müminler olarak birbirimizden mesulüz. Komşularımızdan mesulüz. Akrabalarımızdan mesulüz. Ha biz tebliğimizi yaparız. Biz tebliğimizi yaparız. Sen karışma söz. Şimdi bazen geçenlerde birkaç tane video izledim tesadüfen. Bazı kardeşlerimiz Emri bil Maruf Nehyanil Münker cemaati kurmuşlar iyilikle. Gidiyorlar değişik yerlerde insanları ikaz ediyorlar. Ne güzel. Güzellikle kabul edenler de var. Biri söyle diyor. Sana ne diyor? Siz camide gelip de camide namaz kılarken namazınıza müdahale ediyor muyuz? Sen de bizim yediğimize içtiğimize karışma diyor. Yarın mahşer gününde yerlerde Allah hidayet versin. Allah ıslah etsin. Tabii önce ıslahlarına dua ederiz. Ama o hal devam edecek olursa kıvranırken keşke Mülk suresinin ilk sayfasını okuyun. Elem yetikum nedir? Size bir inzar edici bir korku, cehennemliklere soruluyor Kur'an-ı Kerim'de Tebareke Mülk suresinin ilk sayfasında. Elem yetikum nedir? Size bir inzar edici, bu kötülükleri anlatıcı birisi, bir peygamber gelmedi mi? Kalu bela. Velakin kezzebna ve kulna ma nezzelallahu min şeyin in entum illa fi dalalin kebir. Evet, bir peygamber geldi ama biz onu tasdik etmedik diyecekler, pişman olacaklar. Şayet peygamberin dediğini tutmuş olsaydık, onun yolundan gitmiş olsaydık, onun ikazlarına kulak vermiş olsaydık, bugün cehennem ahalisinden olmayacaktık. Ya ama o gün Ya eyyühellezine keferu la ta'tezirul yevm. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz öyle buyuruyor. Ey kafirler, ey inkarcılar, ey peygamberin sözüne, mesajına kulak vermeyenler. La ta'tezirul yevm. Bugün mazeret üretmeyin. Bugün özür dilemeyin. Bugün bir bahane ortaya koymayın. Kur'an indi mi indi. Resulullah geldi mi geldi. Elhamdülillah. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Facebook'taki sayfamda paylaştım. Arzu eden kardeşlerim oradan baksınlar. Yavuz Bülent Bakiler Bey. Allah kendisinden razı olsun. Kürsi'de dua ediyorum. İstanbul'dan dönmüş. Belirli bir kısmını almışlar bir hatırasının hikayesini. Ben de o kadarını ancak alabildim. Tamamını bulamadım. Vilayetten diyor şey yaptılar, ilan yaptılar. Bundan sonra kimsenin evinde Arap harfleriyle yazılmış herhangi bir şey bulunmayacak. Onlarla kimse ilgilenmeyecek. Bütün insanlar korktu diyor. Daha dün 3 gün evvel. Ve diyor sonra diyor insanlar hep ellerindeki Kur'an-ı Kerimleri ve Kur'an cüzlerini diyor o kıymetli şeyleri ya toprağa gömdüler veya suya attılar kimsenin görmediği yerde. Okuyun. İnternette var. Yavuz Bülent Bakiler Bey'in Allah ondan razı olsun hatıraları. İsmini yazarsanız tahmin ediyorum çıkar. Daha dün paylaştım şeyle kardeşlerimle. Sonra diyor bir grup kurdular diyor. Bütün camilerde bir kütüphanemiz vardı. Bir caminin kütüphanesi vardı diyor. Çok nadide el yazması kitaplar vardı diyor. Kur'anlar vardı diyor. Hepsini bir meydana getirdiler ve cayır cayır milletin gözünün önünde hepsini yaktılar diyor. Hatıra. Daha Yavuz Bey hayatta tahmin ediyor. Yaşayan insanlar hayatta. Babacığım rahmetullahi aleyh diyor ki Mevlana Hazretlerine doğru giderken o Azizi'ye doğru giden şeyin caminin bir köşesi var. Orada kavşakta Hacı Kaymaklar'ın mescidi vardı diyor. Biz çocukluğumuzda gençliğimizde orada namaz kılardık diyor. Sattılar o camiyi diyor. Camiyi sattılar diyor. Sırf tepesindeki kurşun tamamından daha fazla para etti diyor. Yani yıkımını alan adam. Kastamonu'da diyor tam 3 tane dedelerimin 300 yıl evvel yaptırdığı diyor Yavuz Bülent Bakiler Bey. Yani emri bil maruf nehi anil münker yapmazsak ne olur? Bakın kardeşlerim 1920'lerde hocaların kökünü kuruttular. Okumak yok dediler. Kur'an kurslarını kapattılar. Efendim Hacı Veysade hocamızın babası Veys Efendi'yi sen Kur'an okutuyorsun diye sokakta talebelerin gözünün önünde tokatladılar. Sarığı yere düştü diyor bir nenem bana anlatmıştı. O hadiseyi gören yani nenem yaşında bir annemiz. Evladım yavrum sen de emir kulusun ne yapayım dedi diyor. Ezanımız okunmadı mı değil mi tamam. Sen de emir kulusun yapacağımız bir şey yok. Elin acıdıysa hakkını bana helal et dedi diyor. Tokatladı diyor Kur'an okutuyor ya. Ulan Kur'an okutuyor. Bana sonra siz diyorsunuz ki kürsüde ağzını bozma. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Bu millet neler gördü, ne günler yaşadık biz yahu. Babacığım anlatıyordu. Ders ki de hocamla ne okuyorum? Kur'an okuyor. Ta diyor fannemin içerisine koyar da giderdim. Gömleğimin de altına değil. Gördük hocamın kapısının önüne varır. Babamdan defaatle ağlayarak dinledim ben bunu. Sağa bakarım. Sola bakarım, öne bakarım, arkaya bakarım takip eden var mı? Kimse yoksa ancak içeriye girerim. Tek başıma diyor hocam. Sıkıştırdılar diyor. Aziz şeyin Şerafettin Camii'nin orada, Şems'in orada diyor. Hocamızın evi vardı orada okuyorduk. Tahir evladım burası çok kalabalık. Bağa gidelim dedi diyor. Ta bağa gittik tek başıma gidiyorum. Meram Eski yoldaki bağa. O şartlarda okudum. Ondan sonra ancak Tahir Hoca olabildim diyor. 33 tane camimiz, 40 küsur camimiz vardı diyor. Rakamı hatırlayamadım şimdi. Bunlardan diyor 30 tanesini sattılar. Bugün 3 tanesi ayakta diyor. 33 caminin Yavuz Bülent Bakiler Bey. Bunu diyor bir tane cami diyor dedelerim 300 yıl evvel yapmışlar diyor. Yıkılmasın diye dedemizin camisini diyor. Biz kendi cami yaptırdığımız dedelerimin yaptırdığı cami tekrar geri kendim aldım diyor. Kendimiz aldık diyor. Şu kadar 5000 lira mı ne? 5000 lira o günün parasına galiba verdik de diyor. Camiyi kurtardık. Bugün o camilerden 3 tanesi ayakta diyor. İstanbul'da bir yol açmışlar. Bana dostlarımdan biri, yakınlarımdan biri göstermişti.
1: şuradan bir kilometrelik falan bir yol, 500 tane tarihi eser yıktılar bu yolu açmak için diyor. Sırf orada o camiler, o mescitler, o kütüphaneler, o tarihi hatıralar ayakta olduğu için orayı yıkmak için orayı cami açmışlar. Ahlat'a gitmiştik, Ahlat. Selçuklu ecdadımızın o şimdi tamir ediyorlar, Allah razı olsun. Şimdi ne var ya diyorlar, bunu söyleyenler gerçekten çok gafil insanlar, bu kadarıyla söyleyeyim. Gitmiştik bundan bir 10 yıl kadar evvel gittim. Bütün mezar taşları eğilmiş veya 15 yıl oldu tahmin ediyorum. Belki 20 yıl olmuştur. Eğilmiş, yamulmuş şöyle böyle 2,5 metre mezar taşları var biliyor musunuz? Bugün elhamdülillah tamir ediliyor hepsi. Hocam dedi, orayı gezdiren o yaşlı amcamız bize. Buradaki dedi bütün mezar taşlarını kırdılar ve şu yolun altına mucur yaptılar dedi. Dolgu yaptılar dedi. Selçuklu dedelerimizden kalan Kubbetül İslam denilir. 3 İslam'ın o günlerdeki Alparslan, Malazgirt'in Alparslan'dan girdiği yıllardaki yapılan oralar bizim şeyimiz, Anadolu'nun giriş kapısı, Asya'dan giriş. Dedesinin mezar taşını yola dolgu malzemesi yapan bir nesilden ne beklenir? Değerli kardeşlerim, iyilikle emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, hadiseleri İslam imbiğinden geçirmezseniz, hadiselere Müslümanca bakmazsanız, dahili ve harici düşmanlarınızı tanımazsanız, biraz evvel onu söylüyordum, babacığım hep böyle söylerdi. 1920'lerde hocaların okumasına engel olmuşlar. 1940'lı yıllarda diyor evladım, Konya'nın köylüklerinde insanlar öldü. 3 gün cenaze ortada kaldı. Cenaze namazını kıldıracak, kefenleyecek, defnedecek kimse bulunmadı. Cenazeler koktu. Falan yerden filan yerden hocalar getirilir oldu. Yani öyle biz nasıl olsa şöyle sağlamız, böyle iyiyiz falan. Hayır efendim, 20 yılda diyor, 20 yılda hocaların nesli kesildi. Müreffeh bir dünyada yaşıyoruz, sularımız akıyor. Efendim doğal gaz çalışıyor, geliyoruz gidiyoruz, arabalar ayağımızın altında. Alemlerin yüce Rabbi intikam almasın, hesap sormasın. Ya Rabbi bizi yaptıklarımızdan dolayı cezalandırma Allah'ım. Ne olur. Siz cami cemaatisiniz, siz Allah'a yönelen insanlarsınız, siz mübarek insanlarsınız, siz değerli insanlarsınız. Sizlerden rica ediyorum, her gün oturalım, günahlarımıza hiç olmazsa 100 defa istiğfar okuyalım. Hiç olmaz. Diğer mümin kardeşlerimizin adına. Estağfirullahalazim. Günahlarımıza istiğfar edelim değerli kardeşlerim. Yoksa... Eğer bugün içinde bulunduğumuz nimetlerin kadru kıymetini bilmezsek, yarın arkadan bakarız ama o zaman içimiz kan dolar, gözümüz yaş dolar, gözümüz yaş yerine kan döker ama faydası olmaz. Çünkü düşman pusuda hiç gözünü kırpmadan bekliyor, haberiniz ola. Müslümanlar, birlik olun, beraber olalım, kardeş olalım, birbirimize kardeş muamelesi yapalım, iyilikleri ve güzellikleri görelim. Bölünmenin, parçalanmanın, tefrikaya düşmenin, sen ben demenin, falan tarikat filan tarikat, falan grup falan cemaat, böyle hiçbir alemi yok. Bir olmak, beraber olmak. Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Allah'ın ipine, kopmayan ipine sımsıkı sarılın ve tefrikaya düşmeyin diye Rabbimizin emri var ya, o emre İtiba etmek mecburiyetindeyiz. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bizi bize bırakmasın. Yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı eylesin. Tarihimizden ibret alarak, ders alarak yarınımıza ileriye atlayacak olan adam, değil mi? Şöyle biraz birkaç adım bir geriye çekilir, değil mi değerli kardeşlerim? İleriye sıçrayabilmek için, geleceğe sıçrayabilmek için tarihimize bakmalı, tarihimize yönelmeli ve ders almalıyız, ders çıkarmalıyız. Biz müminleriz elhamdülillah. Şanslı insanlarız, bahtiyar insanlarız ama bu güzelliği, yarınımızı, ahiretimizi, Rabbimizin rızasını kazanmada vesile ittihaz etmeliyiz. Bugünkü konumuz emri bil maruf, nehyanil münker. Yani iyilikle emretmek, kötülükten sakındırmaktı. Ayet-i kerimelerin birçoğunu okuyamadık. Yüce Rabbim cennete giden doğru yolda cümlemizi bugünkü gibi hep birlikte ve beraber kılsın. Yüce Rabbim nice seferlerde o mübarek beldelerin, mukaddes beldelerin seferlerinde beraber de olmayı nasip etsin. gönlünde olan bütün kardeşlerime Yüce Rabbim lütfetsin. Cenab-ı Hak Hazretlerine emanet olunuz. Tekrar Rabbimin lütfuyla gelecek hafta görüşmek üzere inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince ben

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Nida. Radyo Nida.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Nida. Radyo Nida.
5: Allah'ım beni şaşırtma, beni şaşırtma. Rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma. Adını kalbinden silme.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

dilinde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kalbin yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76

0: 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Nida Radyo Nida.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Nida Radyo Nida. Nida.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Gürültü kirli

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Alıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim, dünya değil sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0200

0: yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin. Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Nida. Radyo Nida.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

İlk yetimliği tattım. Babam vefat edince dedemin şefkat kanatları üstüme düştü. Dedem, devrin tanınmış zahit ve sofilerinden Ebu Abdullah Es-Savmavi idi. Annem ve babası iki manevi el olarak beni kucakladılar. Erkek evlat yetim olunca baba olurdu. Ben de ilk babalığı hissettim. Babalığı yüklenip tarlaya gittiğimde çocuk denecek yaştaydım. Önümde öküzler vardı. Güneş üzerime sıcak bir gülümsemeyle düştü. Tarla çetin, toprak sıkıydı. Toprak alt üst edilecekti. Sapanlar öküzde, ben arkadaydım. Öküzün kuyruğunu tutmuş, tarlayı kabartmak için çalışmaya koyulmuştum. O da ne? Sanki dünya sallandı, yer titredi. Sen dünya için yaratılmadın. Bununla emir olmadın. Şaşırdım. Meleklerin konuşmasını duyardım. Ama öküzün konuştuğunu ilk defa duyuyordum. Öküz konuşur muydu? Hem de bu denli hikemi. Demek öküz bile dünyanın mahiyetini biliyordu. Korktum. Tarlayı ve sapını bırakıp eve koştum. Soluk soluğa kaldım. İçim kabarmıştı. Yolumu gözleyen annem boncuk boncuk terlemiş yüzüme baktı. Siyah gözlerindeki değişikliği hemen fark etti. Annemi görünce rahatladım. Annem gülümsedi. Olanları anlamış gibiydi. Kelamdan kaçıp kalplere sığındık. Yerlere sığamaz olmuştum. Kalbim ötelere sığınmak istiyordu. Günlerden arefeydi. Dama çıktım. Kabe nurani bir amut gibi arşa kadar uzanmış. Kat kat meleklerle kuşatılmış, durmak bilmeyen bir tavafın coşkusuyla dönüyordu. Ruhumla tavafa katıldım. Tüm zerrelerimin döndüğünü hissettim. Kainatın yörüngesine girdim. Kainatla tavafa durdum. Ruhumla tavafa katıldım. Bilumum varlıkla cem oldum. Kalbim kafesinde büyüdükçe büyüdü. Kainatı açtı, arşa ulaştım. Allah gözümden perdeleri kaldırdı. Mekan toplandı. Geylan bölgesinin küçük köyü Buştir'den Arafat ayağın oldu. Hacılar vakfedeydi. Arafat'taki hacılarla vakfeye durdum. Allahu Ekber sesleri alemi gayba akıyordu. Tüm zerrem kulak olmuştu. Her yerden Allahu Ekber sesleri geliyordu. Kainat büyük bir insandı. Mekke onun ağzı, Arafat diliydi. Kurban bayramı 18 bin alemin Mekke ağzından dile gelip Arafat'ta kelama durmasıydı. Vakfe nefisleri ona kurban ederken kalbin ellerden tutup tüm yaratılmışlarla, gelmiş geçmiş tüm ruhlarla Rabbe kurb olma anıydı. Kul kalbin Tur Dağı gibi tecelliden parçalanmaması için Kurban bayramı süresince Allahu Ekber der. Hem kalbini teskin eder hem de o kurb anına girerdi. Aşkla söyledim. Allahu Ekber. Her yerden Allahu Ekber sesleri gelmeye başlamıştı. Baktım tüm melekler semavatı dalgalandırırcasına tesbih ediyordu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kainat, zerreler, bilimun mahlukat vecle söylüyordu. Allahu Ekber. 24 bin peygamber vakfede zikrediyordu. Allahu Ekber. Şimdiye kadar söylenmiş tüm Allahu Ekberlerin alemi gaybda cem edilip alemi berzahta yankılanan sesini duydum. O külli sese katılıp söyledim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Varlık büyük bir kelamdı. 18 bin alem zikirdeydi. Başımı secde-i huzura koydum, damdan indim. Heyecanlıydım. Şefkatle beni saran annemin nur yüzüne bakıp kararımı söyledim. Anacığım, ben Bağdat'a gideceğim.
Bağdat ismini işitince annemin gözlerinden yaşlar maziye doğru akıverdi. Demek oğlu Bağdat'a gidecekti. Dedeleri Bağdat'tan geleli şunun şurasında ne kadar zaman olmuştu ki? Zaman ne çabuk dönendi ve dönecekti. Dedeleri İmam Abdullah el-Mahz Medine'de doğmuş, orada yaşarken fazilet ve takvada ismi duyulur olunca etrafı ondan istifade etmek isteyen insanlarla sarılmıştı. Bu durumdan rahatsız olan fitneciler onu Abbasi halifesi Ebul Abbas el-Mansur'a şikayet etmişler. Halife de imamı ailesiyle birlikte Bağdat'a getirtip hapsetmiş ve türlü işkenceler yaptırmıştı. Allah Resulü'nün torunlarından bazıları bu işkencelerden ölürken İmam Abdullah el-Mahz da hapishanede vefat etmişti. Dedemizin kabri Bağdat mezarlığındaydı. Saltanatta olanlar her daim Ehl-i Beyt'in gölgesini görerek bu manevi saltanatın sahiplerini kendilerine rakip belleyip irkilmişler ve bu mübarek nesle eziyetten geri kalmamışlardı. Allah Resulü'nün torunlarına reva görülen bu zulüm Abbasi halifesi El-Mamun'un zamanında kalınca dedelerim Bağdat'tan çeşitli yerlere göç etmişlerdi. Kimisi Yemen'e, kimisi Hicaz'a, kimisi de Fas'a giderken annemle babamın dedeleri Geylan'a gelmişlerdi. Annem dedelerinin Bağdat'tan gelişini hatırlarken sevgili peygamber aleyhissalatu vesselamın torunlarına reva görülen sürümleri de hatırlamış, Bağdat denilince yüreğine hüzünlü bir sızı değmişti. Demek oğlu dedelerine hapiste işkence ettiren Abbasi halifesinin bulunduğu şehre gidecekti. Geçmişe tutunan annemin gözlerinden yaşlar belli ki örtüsünden daha önce hatıralara düşmüştü. Merhametle bana baktı. Gidiş niyetimi öğrenmek istedi. Oğul dedi. Yutkundu. Boğazına takılan hal geçince şefkat dolu bakışlarla kuşattığı yüzüme yöneldi. Niçin gitmek istersin? Anacığım, ben ilim öğreneceğim. Anneme damda gördüklerimi anlattım. Gözlerine ayrılığın yeri vurmuş annem beni sımsıkı kucakladı. O an büyüdüğümü hissettim. Ananın kucağında durma zamanı değildi. Annem başının örtüsünü daha mahkum eyleyip uzun entaresini toplayarak evin önündeki toprak sedire otururken beni de oturtup ellerimden tuttu. Annemin tarlada çalışmaktan nasır tutmuş ellerini avuçlarımla kavradım. Öptüm. Annem firak damlayan kalbiyle analık duasını etti. Nasihatini söyledi. Sevgili peygamberin sırrıyla tutuşmuştu. Bakışları merhametle aktı. Hayat sırrını aşikar etti. Oğul, her ne olursa olsun sakın doğruluktan ayrılma. Hüseyin'i soyun sırrı yüklü anam peygamberi sırrı biliyordu. Mübarek ceddi yalan imanı kaçırır manasını buyurmuştu. Annemin küçük oğlu yolcuydu. Gurbete gidiyordu. Paraya ihtiyacı olacağını düşündü. Oturduğu yerden kalktı, bir gölge gibi içeri süzüldü. Yüreğine ayrılığın hüznü el atmış kadın, evin en kuytu köşesine sakladığı tüm varlığı bürülü bohçayla geri döndü. Pek çok kumaşın el ele tutuşmuş oluşturduğu yamalı bohçayı açtı. Abdülkadir'im dedi. Bu babandan kalma 80 altın, 40 tanesi senin, 40 tanesi de kardeşin için. 40 altını tek tek saydı. Sonra onları elbisemin koltuk altına dikti. İsmi hafız gereği tedbirini aldı. Elbiseyi üzerime giydirdi. Keskin sözlerle baktı ve dedi ki, ne olursa olsun yalan söyleme. Doğru ol. Ayrılık vurmuş titrek sesi kalbime işledi. Ak sütünden verir gibi verdi öğüdü. Bohçayı topladı. Yamalı bohçada kalan diğer altınları koltuğunun altında içeri doğru taşırken ayrılık değmiş gözlerini kaçırmak istiyordu. Toprak evin küçük odasına süzüldü.
mahremiyetin evin tavanına yakın bir yere kondurduğu küçük penceresinden giren kırılgan ışıkta hatıralara bakındı. Ne çabuk vurmuştu ayrılığın kokusu odalara. Bohçayı içeriye muhkem eyledikten sonra geri döndü.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatı

0: Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini kes.

0: Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkı

0: avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Nida Radyo Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Burası

Bazen bedenini taşıyamadığın, adımlarını sürüklemekte zorlandığın o ağır günler olur. Geceleri uykusuz kalmış değilsindir. Görünürde bedenini saran bir hastalık da yoktur. Ama sebepsiz yere derin ve tarifsiz bir tükenmişlik hissedersin. Sanki görünmez bir el içindeki tüm yaşama sevincini, zihninin berraklığını ve ruhunun manevi feyzini yavaş yavaş çekip alıyor gibidir. Namaz seccadesinden kalktığında bile, kalbini ferahlatmaya çalışıp kendine umut aşıladığında bile o ağırlık gitmez ve kendi kendine sorarsın. Bana ne oluyor? Ortada hiçbir somut neden yokken neden bu kadar bitkinim? Şimdi kalbinin kulaklarını aç ve bu sözleri derin bir tefekkürle dinle. Hissettiğim bu yorgunluk sadece etten ve kemikten kaynaklanan fiziksel bir yorgunluk değildir. Bu, ruhunun derinliklerinden gelen gizli bir feryat, ötelerden sana gönderilen manevi bir işaret, sana ait olmayan ağır bir atmosferin içinde nefes almaya çalıştığının sessiz bir uyarısıdır. Belki de etrafındaki o ağır gaflet hali ve maruz kaldığın dünyevi nazarlar, Allah'ın senin kalbine emanet ettiği o ilahi nuru ve bereketi gölgeliyordur. Eğer bugün bu sırrın hakikatine uyanmaya niyet edersen, Rabbinin sana hal diliyle ne söylemek istediğini anlayacak ve o kafa karışıklığı dolu, hüzünlü sisten kurtulacaksın. Hakikat seni çağırıyor ve artık bu fısıltıya kulak verme vaktin geldi. Şimdi bu manevi uyanışa niyet tazelemek adına şu duayı kalbinden geçir, ruhumun feryadını ve içimdeki hakikatin sesini artık görmezden gelmeyeceğim. Burası

0: Hakkın nidasına karşı kalbi hassas olanların, gaflet uykusundan uyanmaya niyet edenlerin meclisidir. Burada birlikte dua ediyor, hakikati anlamaya çalışıyor ve o derin uykudan beraber uyanıyoruz. Çünkü bugün burada konuşacağımız şey sıradan bir psikolojik analiz değil, varlığın hakikatine dair manevi bir okumadır ve sebepsiz yere neden bu kadar tükendiğini anlaman için sana verilen ilahi bir anahtardır. Allah bu yorgunluk perdesinin ardından sana neyi göstermek istiyor? Derin bir nefes al, ruhunun kapılarını arala, çünkü hissettiğin o bitkinlik, Allah'ın seninle sessizlik üzerinden konuşma biçimidir. Hiç geceleri bedenin tam bir istirahat halindeyken bile, sabahları yatağa girdiğinden çok daha yorgun bir halde uyandığın oldu mu? Sanki sen uyurken ruhun, bedeninin haberdar bile olmadığı devasa bir savaşın tam ortasında nefs ve şeytanla amansız bir mücadele vermiş gibidir. Bu yorgunluğun tıp kitaplarında bir adı yoktur. Bu bir stres veya sıradan bir uykusuzluk meselesi değildir. Bu manevi bir ağırlıktır ve hiçbir zaman sebepsiz yere kalbine inmez. Büyük ariflerin de söylediği gibi, Allah kullarına hakikati çok çeşitli şekillerde hissettirir ve bu yollardan biri de ruh artık taşıdığı yükü kaldıramadığında bedenin üzerinden o sessiz çığlığı attırmasıdır. Hak yolunun büyük yolcularını, peygamberleri ve velileri düşün. Kur'an'da bize anlatılan Ashab-ı Kehf'i hatırla. Onlar inançsızlık ve zulümle dolu bir toplumun içinde hakikati savunurken manevi olarak öylesine yorulmuş, öylesine tükenmişlerdi ki ruhları o karanlık atmosferin ağırlığını daha fazla taşıyamaz hale gelmişti. Peki Allah onlara ne yaptı? Onları zayıflıkla suçladı mı? Neden daha fazla mücadele etmiyorsunuz diye onları kınadı mı? Hayır. Allah mağaraya sığınan o yiğit gençlere rahmetiyle muamele etti ve onları derin bir uykuya daldırdı. O uyku bir kaçış değil, İlahi bir korumaydı, manevi bir yenilenmeydi. Bazen üzerine çöken o derin ağırlık, senin zayıf olduğunun bir işareti değil, aksine manevi alemde çok büyük yükler taşıdığının ve kalbinin bile farkında olmadığın görünmez savaşlar verdiğinin kanıtıdır. Zihninin henüz idrak edemediği, kelimelere dökemediği içsel düğümlerle uğraşıyorsun ve Allah seni kendi haline bırakmak yerine sessizliğin diliyle sana müdahale ediyor. Sana bu ağırlığı hissettirmesinin sebebi seni yıkmak değil, seni durdurmaktır. Dur diyor sana, geri çekil, dinlen, dünyevi telaşlarına bir ara ver ve asıl kaynağına dön. Çünkü önündeki yolculuk arkada bıraktıklarından çok daha çetin olacak. Ancak birçok insan bu sırrı anlayamaz. Manevi yorgunluğu tembellikle, ilahi bir duraklama halini miskinlikle karıştırırlar ve eskisi gibi koşamıyorlar diye kendilerini acımasızca suçlarlar. Oysa aslında Allah'ın onlardan istediği tek şey iyileşmeleri ve yeniden feyz alabilmeleri için ruhlarına bir mola vermeleridir. Kalbine inen bu işaretleri görmezden gelme. O yorgunluğun ardında gizlenen ilahi fısıltıyı susturma. Göklerin Rabbi sana "Benim huzuruma sığın" derken sen hala bu yalan dünyanın çarkları arasında koşturmaya çalışıp kendini parçalama. Zaman koşma zamanı değil, sığınma zamanıdır. Peki ya içini kemiren bu yorgunluğun sadece senin kendi iç dünyandan değil de etrafını saran insanlardan ve bulunduğun ortamlardan kaynaklandığını söylesem? Öyle yerler vardır ki adım attığın anda kalbindeki nuru emerler. Öyle sohbetler vardır ki ruhunu daraltır, İçindeki o manevi neşeyi alıp götürürler. Ve evet, niyetleri kötü olmasa bile seni dünyevi hırsların içine çekip adeta posaya çeviren ortamlar vardır etrafında. Tasavvuf ehli der ki, kalp bir aynadır ve kiminle oturup kalkarsan kalbin o kişinin halini yansıtmaya başlar. Gaflet ehliyle, yani dünyadan başka derdi olmayan, sürekli şikayet eden, maneviyattan uzak insanlarla fazla vakit geçirdiğinde onların içindeki o karanlık ağırlık yavaş yavaş senin kalbine de sirayet eder. sen de onlar gibi daralmaya başlarsın. Onlar sana belki fiziksel bir zarar vermezler, sana bağırmazlar ama farkında olmadan seni kendi dünyevi beklentileriyle yorabilir. Bitmek bilmeyen telaşlarıyla ruhunu daraltabilirler. Seni anlamazlar ama senden sürekli bir şeyler koparırlar. Senin yanındadırlar ama sadece Allah'ın sana lütfettiği o güzel huyu, o sabrı, o manevi bereketi tüketmek için oradadırlar. Sonunda kendini bomboş, aklı karışmış, uyuşmuş, sanki berraklığını yitirmiş, dua etmekte bile zorlanan biri olarak bulursun. Bu tesadüf değildir. Bu bir ilahi ikazdır. Allah sana bulunduğun yerde daha fazla kalamayacağını, ruhunun acilen bir mesafeye ihtiyaç duyduğunu, etrafındaki o insanların belki kötü insanlar olmadığını ama senin manevi tekamül yolculuğunda sana ayak bağı olduklarını gösteriyordur. Gaflet ateşine çok yaklaşırsan yanmazsın belki ama islenirsin. Sahip olduğun en değerli şeyi, o ilahi amacını ve kalbinin basiretini gölgeleyebilirsin. İşte tam da bu yüzden Allah bazen rutin hayatını durdurman ve içine hapsolduğun o atmosferi sorgulaman için sana bu izah edilemez yorgunluğu verir. Etrafında kimler var? Manevi alanını kimlerle paylaşıyorsun? Gücünü farkında bile olmadan ruhunu karartan ve seni Hakk'ın rızasından uzaklaştıran meşgalelere mi harcıyorsun? Manevi yorgunluk, büyük bir çöküşten hemen önce çalan son uyarı zilidir. Sen bu dünyaya, sana lütfedilen bu manevi gücü, başkalarının hevesleri uğruna tüketmek için değil, o gücü Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmak için gönderildin. Hiç dikkat ettin mi? Tam da Allah'a daha fazla yaklaşmaya, ibadetlerine sımsıkı sarılmaya karar verdiğin anlarda üzerine tuhaf bir ağırlık, anlamsız bir uyku hali çöker. Namaz kılmak istersin, kolların kalkmaz. Kur'an okumak istersin gözlerine, görünmez bir perde iner. Sadece sessizce tefekkür etmek istersin. Zihnini koyu bir sis tabakası kaplar. Bu asla bir tesadüf değildir. Bu manevi bir direniştir. Çoğu inananın fark etmediği büyük bir sır vardır. İnsan ne zaman Rabbi ile arasında büyük bir kapının açılacağı, kalbine ilahi bir feyzin ineceği veya ruhunun bir prangadan kurtulacağı o kritik eşiğe gelse, görünmez düşman olan nefis ve şeytan en sinsi oklarını fırlatır. Bu okların en etkilisi de ani bir bitkinlik ve uyku halidir. Gecenin en karanlık anı, şafağın sökmesine en yakın olan zamandır. Uykunun en tatlı ve en ağır olduğu an, teheccüd vaktidir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, şeytanın uyuyan bir insanın ensesine 3 düğüm attığını, her düğümde gecenin uzun olduğunu ve uyumaya devam etmesi gerektiğini fısıldadığını söyler. İşte o an, hissettiğin o dayanılmaz uyku ve yorgunluk bedensel değildir. O senin Hak ile olan bağını koparmak, tam da o muazzam buluşma anını kaçırmanı sağlamak için şeytanın vesveseleriyle üzerine örtülen bir gaflet perdesidir. Bugün pek çok inanan tam olarak bu ağır imtihanın içinden geçiyor. Allah'ı aramak istiyorlar ama her yeltendiklerinde uyuyakalıyorlar. Dikkatleri dağılıyor, görünmez bir elin zihinlerini bulandırdığını hissediyorlar. Bu sadece beşeri bir zayıflık değil, seni asıl kaynağından koparmaya çalışan ciddi bir manevi saldırıdır. Nefsin ve şeytanın seni büyük günahlarla yoldan çıkarmasına her zaman gerek yoktur. Eğer seni yavaş yavaş uyuşturmayı başarırsa, eğer her geçen gün daha az dua etmeni, daha az zikretmeni, daha az inanmanı sağlarsa, seni zaten hayat pınarından koparmış demektir. Bu sinsi ağırlığa karşı uyanık olmalısın ki, kalbindeki o ilahi aşk ateşi küllenmesin, ruhun manevi coşkusunu yitirmesin. Unutma ey yolcu, senin asıl fıtratın bu gaflet değildir. Bunu çok iyi dinle. Allah bugün seni bu uykudan uyandırıyor. Üzerindeki o yorgunluk hissi, suçluluk duyup kahrolasın diye değil, tam aksine bu tuzağı fark edip silkelenesin diye göklerden gelen bir alarmdır. Hayatında başlamak üzere olan o yeni dönem, senin uyanık olmanı, orada hazır bulunmanı ve kalbini tamamen Allah'a bağlamanı gerektiriyor. Eğer bu zorlu vakitte gözlerini açık tutar, o görünmez ağırlığa karşı direnirsen, uyuyanların asla göremeyeceği o muazzam manzarayı, Allah'ın senin üzerindeki o harika tecellisini kendi gözlerinle göreceksin. Şeytanın seni durdurmak için neden seni tamamen yok etmeye çalışmadığını biliyor musun? Çünkü içindeki o ilahi ışığı söndürmeyi başarırsa, her sabah yataktan hiçbir gayesi olmayan, hevesi kırılmış ve sonsuz bir yorgunluk hisseden biri olarak kalkmanı sağlarsa, savaşı zaten yarı yarıya kazanmış demektir. Ama onun bilmediği şey şudur: sen bu dünyaya pes etmek için gönderilmedin. Sen bu hayatta umutsuzluk içinde kaybolmak için değil, tüm zorluklara göğüs gerip önce kendi ruhunu arındırmak, sonra da düşenleri ayağa kaldırmak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi sırrına ermek için seçildin. Hissettiğin o ezici yorgunluk rastgele bir olay değil, sana ait olmayan yükleri sırtlanmandan kaynaklanıyor. Tövbe kapısından geçip Allah'ın engin merhametine teslim etmen gereken geçmiş hatalarının o ezici hüznünü şeytanın bir vesvesesi olarak hala omuzlarında taşıyorsun. Başkalarının üstlenmesi gereken sorumlulukları kendi sırtına yüklüyorsun. Çoktan tevekkül edip Allah'a havale etmen gereken hayal kırıklıklarını kalbinde biriktiriyorsun ve doğal olarak ruhun bu devasa yükün altında eziliyor. Allah seni bu dünyada sürekli tükenmiş bir halde yaşaman için yaratmadı. Alemlerin Rabbi, kalplerin ancak onu anmakla huzur bulacağını müjdeliyor. Gerçek bir sükunet, sıradan manevi bir lüks değil, senin fıtratının ve ilahi takdirin tam merkezinde yer alır. Çünkü ancak ona sığınıp tüm o sahte yükleri bıraktığında Allah senin gerçek kimliğini onarır, kalbinin ayarını düzeltir ve sana aslında kim olduğunu hatırlatır. Hazreti Musa'yı düşün. Memleketinden kaçmak zorunda kalmış, yorgun, yapayalnız ve bitkin bir halde Medyen sularına varmıştı. Tüm dünyevi gücünü ve unvanlarını kaybetmiş, çölün ortasında bir ağacın gölgesine sığınmış ve "Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım" diye yakarmıştı. Allah ona kendi içindeki o büyük peygamberlik sırrını, o ihtişamlı saraylarda savaşırken değil, çölün o derin ve kimsesiz sessizliğinde gösterdi. Musa artık kendi gücüyle savaşacak mecali kalmadığında, o mukaddes Tuva Vadisi'nde yanan ama ağacı tüketmeyen o ilahi ateşi gördü. Muhyiddin İbni Arabi o ateşi yorumlarken der ki, Musa ailesini ısıtmak için dünyevi bir ateş arıyordu. Ama Allah onun ihtiyacına binaen hakikatin ve hidayetin nurunu ateş suretinde tecelli ettirdi. Sanki Allah o ateşle ona şöyle diyordu: "Ey Musa, sen dertlerinle yandığını, kül olup bittiğini zannetsen de, ben senin kalbinde seni tüketmeden parlayan ilahi bir nurum. O ateş seni yok etmez, aksine seni asıl hakikatine kavuşturur. İşte bugün ruhuna üflenen o ilahi nefha, Rahman'ın o merhamet nefesi sana da aynı şekilde sesleniyor. Sen bu dünyada için için tükenip yok olmak için değil, ilahi bir gaye ile parlamak için yaratıldın. Ancak bunun gerçekleşmesi için senin feyzini sömüren her şeyi elinden bırakman ve seni asıl canlandıran o ilahi kaynağa bağlanman gerekiyor. Sen sadece yorgun bir insan değilsin. Sen yeniden diriltilmek üzere olan bir yolcusun. Tıpkı Hazreti Musa gibi bir süreliğine gölgelere çekilmiş olabilirsin. Ama Allah'ın sana lütfettiği o ilahi emaneti taşıyorsun ve o ilahi ateşle geri dönmek üzere hazırlanıyorsun. Ve o an geldiğinde bu yorgunluk manevi bir otoriteye, o bitkinlik derin bir basirete ve bu sessizliğin gürleyen bir hikmet sesine dönüşecek. İçinde taşıdığın o sessiz tükenmişlik, senin zayıf bir insan olduğunun kanıtı değildir. Tam tersine, bu senin ne kadar derin ve manevi bir insan olduğunun, ruhunun, henüz aklının sırrına eremediği hakikatleri hissettiğinin bir kanıtıdır. Bazen etrafına baktığında, dünyanın kaba saba gürültüsü içinde manevi hassasiyetlerin kaybolduğunu düşünüp hüzünlenirsin. Kendi içindeki bu ince sızıyı anlamlandıramazsın. Bir odaya girdiğinde atmosferin değiştiğini hissedersin. Bir şeyler ters gittiğinde kalbinde o ince sızıyı duyarsın. Başkalarının kahkahalar atarak eğlendiği ortamlarda sen göğsünde bir daralma hissedersin. Herkesin hayranlıkla baktığı o gösterişli insanlarla bir arada olduktan sonra sen kendini nedensizce yorgun ve tükenmiş bulursun. Bu bir hastalık veya delilik hali değildir. Bu inananın o keskin firasetidir. Aktif bir manevi algıdır. Peki ama bu kadar hassas olup da bu durumun ne anlama geldiğini idrak edemeyen birine ne olur? Yavaş yavaş yorulur. Dünyanın bu kaba enerjisi altında ezilir, içine kapanır ve bütün problemin kendisinde olduğunu, kendisinin kusurlu olduğunu düşünmeye başlar. Halbuki sen kusurlu veya eksik değilsin. Bu sadece dünyanın katılığından incinmiş o zarif kalbinin bir feryadıdır. Bu, ilahi bir emaneti taşıyan pek çok arif ve peygamberin de yaşadığı bir haldir. Onlar, kimsenin göremediğini gören, kimsenin hissedemediği o derin acıyı kalplerinde taşıyan insanlardı. Zayıf değildiler. Sadece çok fazla hissediyorlardı. Ve bu yüksek hissiyat bazen onları öyle bir yalnızlığa ve ıstıraba sürüklüyordu ki, insanlardan tamamen kaçmak, sessizliğe gömülmek istiyorlardı. İçlerindeki o ayışı, hakikat ateşini susarak bastırmaya çalıştılar. Ama sonra anladılar ki o ilahi sevda ve o ağır emanet göğüslerinde yanan harlı bir ilahi aşktır. Onu dünyevi korkularla saklamaya çalıştıkça kendi yüreklerini yakıyordu. Görüyor musun? Senin sadece yorgunluk veya depresyon sandığın şey aslında yanlış yönlendirilmiş, dışarı çıkmasına izin verilmemiş bir manevi ateş olabilir. Konuşmak, üretmek, sevmek ve hakikati yaymak isteyen ruhunun korkular, çevre baskısı veya anlaşılamama endişesi yüzünden kendi içine hapsedilmesinin verdiği ağırlıktır bu. Bir ruh, Allah'ın ona lütfettiği o manevi potansiyeli, o fıtratı dışarı vurmadığında kendi içine daralmaya, kendi kendini hapsetmeye başlar. Bu onun kırılganlığından değil, saklamak için değil açığa çıkarmak ve tecelli ettirmek için yaratılmış olmasındandır. Yorgunluğun aslında sana şunu haykırıyor. İçinde uyanmaya çalışan devasa bir hakikat var. İşte bu yüzden şunu çok iyi anlamalısın. Sen çok fazla iş yaptığın için yorgun değilsin. Sen açığa çıkarman gereken o ilahi sırrı ve manevi feyzi içinde tuttuğun için yorgunsun. Allah sana bu manevi derinliği lütfetmişken, fıtratındaki bu yücelik dünyanın o dar ve geçici kaygılarıyla uyuşamadığı için o içsel çatışma seni yoruyor. Ama bugün kalbine inen bu ilahi işaretler sana gösteriyor ki, Rabbin seni sönmüş ve silik bir halde bırakmak istemiyor. Seni o ilahi aşkla dopdolu, yanan, hakikati konuşan ve tamamen uyanmış bir halde görmek istiyor. Ve içinde hissettiğin o ateş, bazen canını yaksa da, aynı zamanda seni temizler, hakikati ortaya çıkarır ve seni bambaşka birine dönüştürür. Onu söndürme, onu görmezden gelme, ona sadece yorgunluk deyip geçme. O ruhunun hala ne kadar diri ve canlı olduğunun en büyük ispatıdır. Sen hiç farkında olmadan çok büyük bir manevi savaşın tam ortasındayken, bilincin bunu henüz algılayamasa da bedenin o savaşın izlerini taşır. Vücudunda görünür hiçbir yara izi yoktur. Ama attığın her adım sana dağları aşıyormuşsun gibi ağır gelir. Çabalıyorsun, gayret ediyorsun ama bir türlü ilerleyemiyorsun. Tam ayağa kalkacak gibi oluyorsun. Görünmez bir el seni omuzlarından tutup tekrar aşağıya çekiyor. Bu hissi çok iyi biliyorsun, değil mi? İşte bu, seni hak yolundan alıkoymak isteyen şeytanın ve nefsin, senin inancını vesveselerle sömürerek seni yavaş yavaş aşındırmak için kullandığı en sinsi yöntemdir. Ancak şimdi ruhunu o derin uykudan sarsarak uyandıracak olan o büyük hakikati duy. Sen asla yalnız bırakılmadın ve hissettiğin bu çaresizlik sonun geldiği yer değil, çok daha büyük bir manevi sıçramanın eşiğidir. Rabbin senin bu yorgunluğunu asla görmezden gelmez. O senin hallerini izler, bu bitkinliğini bilir ve tam da o çaresizliğini gücünün tecelli edeceği muazzam bir sahneye dönüştürür. Çünkü sen her yıkılmanın eşiğine geldiğinde o sana en büyük sırrı fısıldar. Güç senin değil, kudret tamamen benimdir. İnsan Allah'ın sonsuz kudreti karşısında kendi sınırlarını fark edip ona teslim olduğunda kalbinde taşıdığı o dünyevi benlik yükü hafifler. Ve işte o zaman Allah'ın El-Kavi isminin o sonsuz gücü o kalpte kusursuzca yansımaya başlar. Toprağın altında karanlıkta ezildiğini, ağırlıktan nefes alamadığını zanneden bir tohum gibi hissediyorsun. Oysa sen ezilmiyorsun, sen devasa bir çınar olmak üzere kabuğunu kırıyorsun. Allah her şeyin bittiğini ve çok zayıf düştüğünü sandığın o anda senin içindeki o saklı istidada bakar. Sen kendini mağlup ve küçük görürken, o senin içindeki o kamil insanı, o ışık saçan aynayı görür. Senin şu an ihtiyaç duyduğun şey, sadece daha fazla uyku veya bedensel istirahat değil, ilahi bir uyanıştır. Ve o uyanışın vakti tam da bugündür. Bu yorgunluk senin kaderin değil. Bu, büyük bir dönüşüm yolculuğunda olduğunun en somut kanıtıdır. Sadece bakış açını değiştirmen gerekiyor. Artık neden bu kadar yorgunum diye kendi kendini yıpratmak yerine şöyle demeye başla. Eğer üzerimde bu kadar büyük bir ağırlık varsa, demek ki çok büyük bir manevi lütfun ve aydınlığın hemen kapısındayım. Bugün senin o yorgunluğunun, kendini Rabbinin merhametli kollarına bırakman ve Rabbim ben elimden geleni yaptım, artık senin inayetine sığınıyorum diyebilmen için en güzel bahaneye dönüştüğü gündür. Çünkü bu çetin yolu artık kendi kısıtlı gücünle yürümek zorunda değilsin. Bunca kelimeyi aşıp buraya kadar ulaştın ve bu sıradan bir şey değil. Bunca dünyevi meşgalenin, nefsi oyalayan onca hevesin arasında durdun, dünyayı dışarıda bıraktın, dinledin ve ruhunun kapılarını ardına kadar açtın. Bunun tasavvufi alemde ne anlama geldiğini biliyor musun? Senin ruhunun o derin gaflet uykusuna dalmadığını, dünyanın bütün ağır yükü ve o amansız yorgunluk o ateşi söndürmeye çalışsa da, kalbinin derinliklerinde bir yerlerde o ilahi sevdanın hala için için yandığını gösterir. Allah bunu görüyor. Ben de bu manevi bağ üzerinden bunu hissediyorum. Çünkü çok az insan bu kadar derin bir hakikat meclisinin sonuna kadar sabredebilir. Onların zamanı olmadığından değil, artık ruhun ve ilahi olanın o sessiz dilini dinlemeye tahammülleri kalmadığından kaçarlar. Ama sen kaldın ve bu senin hakkında senin bile tahmin edemeyeceğin kadar büyük sırlar barındırıyor. Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve tamamen kendi kelimelerinle, kendi içtenliğinle bu an için Allah'a şükret. Ona kalbindeki o ağır hisleri anlat. Az önce neyi idrak ettiğini, sırtından hangi gereksiz yükleri indirmeye karar verdiğini ve bugün imanla neye yeniden başlamaya niyet ettiğini fısılda. Senin hikayen bugün burada bitmiyor. Bugün yepyeni bir sayfa açılıyor. O sayfa, yorgunluğun artık senin zindanından çıkıp kanatlarına dönüştüğü, acziyetinin Allah'ın sonsuz kudretini yansıtan bir aynaya dönüştüğünü anladığın yerdir. Buraya kadar sabrettiğin, o yorgun ama güzel kalbini hakikate açtığın ve bu yorgun ama asla yenilmeyen dervişler, kervanının bir parçası olduğun için sana teşekkür ederim. Bir sonraki hakikat meclisinde buluşana dek, Bu kelimelerin yaktığı ilahi ateş kalbinde hiç sönmesin. Eyvallah. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Allah'a emanet ol.
1: Burası

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Nida. Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan...
1: Bursa ve çevresi için yatsı ezanı vakti.
2: Allahu Ekber!

0: Nida. Radyo Nida.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida.

0: İnsanların seni terk etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 280.

0: Nida. Radyo Nida. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Nida. Radyo Nida.
1: Rabbim, gönlüme huzur var, dertlerime sabır var, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur var.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazıp bizlere bıraktığı Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden sizlere sohbetler yapmaya çalıştığımız bugünkü programımızda yine Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan tefsirinden Enfal Suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tefsirini sizlerle birlikte bugün işlemeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Yüce Rabbimizin bu ayet-i kerimelerde bizlere neler buyurduğunu bir kez daha işitmek üzere sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri olan Enfal Suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini aktarıyoruz sizlere.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın cümlemizden ahseni kabul ile makbul kılmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına, Efendimizin ezvacı tahirat ve ehli beytinin, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud'da şehit olarak şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bir cümle şühedai İslam'ın ve ahiret yurduna gazi olarak göçen mümin ve müminatın, Kur'an-ı Kerim'i bizlere tefsir eden müfessirlerin, sevgili Peygamberimizin hadislerini aktaran muhaddislerin, fukahayı İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve sadat-ı kiram hazeratının da ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala ruhlarına vasıl eylesin ve bizlerden kabul buyursun. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, 46. ayet-i kerimenin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da devletiniz yani gücünüz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Yaptığınız ve terk ettiğiniz her hususta, özellikle cihat ve savaşta sabit kadem olmak konusunda Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bedir ve Uhud'da yaptığınız gibi fikir ayrılığına düşerek birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız. Yani tembel, zayıf, gevşek ve korkak olursunuz da devletiniz yani gücünüz, şevketiniz gider. Ayet-i kerimede geçen er-rih kelimesi istiare olarak devlet anlamında kullanılmıştır. Çünkü devlet ve kuvvet işini yürütme ve yerine getirme konusunda esen ve cereyan eden rüzgara benzer. Bu kelimenin hakiki manasının kastedildiği de söylenmiştir. Çünkü zafer ancak Allah Teala'nın gönderdiği bir rüzgarla olur ki işte ona zafer rüzgarı denir. Müellifimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Rivayete göre Hendek gazvesi günü Kureyş, Gatafan, Kureyze oğulları ve Nadir oğulları Medine'yi muhasara ettiklerinde şiddetli bir sabah rüzgarı esmiş, düşmanın çadırlarını söküp tencerelerini devirmiş, onlar da kaçıp gitmişlerdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sabah rüzgarı ile yardım gördüm. Ad kavmi de batı rüzgarı ile helak edildi buyurmuştur. Sabah rüzgarı doğudan esen bir rüzgardır. Eddubur ise sabah rüzgarının tam aksi istikametten esen rüzgardır. Kastedilen şudur. Rüzgar emri ilahiye amadedir. Bazen yardım için gelir, bazen de helak için. Mesnevi'de şöyle denilmiştir diyerek müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Yerdeki ve gökteki tüm zerreler imtihan anında Hakk'ın askerleridir. Rüzgarı gördün, ne yaptın Ad kavmine? Suyu gördün, tufanda neler etti? Ve müellifimiz ayet-i kerimedeki şu ifadeyle devam ediyor tefsirine. Bir de harbin zorlukları ve müşriklerle savaş konusunda sabredin. Onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Çünkü Allah yardım ve himayesiyle sabredenlerle beraberdir. Kıymetli dinleyenlerim, bu bilgilerden sonra müfessirimiz Enfal suresinin 47. ayet-i kerimesinin tefsirine geçiyor. Önce ayet-i kerimenin mealini sizlere aktarmak istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak
ve Allah yolundan alıkoymak üzere yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede, ey müminler, çalım satarak atalarının yaptıklarıyla övünen, nimetlerle büyüklenen ve kendini beğenerek cesaret ve cömertlikle kendilerini methetsinler diye insanlara gösteriş yapan ve Allah yolundan alıkoymak üzere cennete ve sevaba götüren Allah'ın dininden insanları çevirmek ve men etmek üzere yurtlarından çıkanlar, yani Şam'dan gelen kervanı korumak için Mekke'den çıkan Mekkeliler gibi olmayın. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Onlar bu halleriyle Cuhfe'ye vardıklarında yanlarına Ebu Süfyan'ın elçisi geldi. Artık geri dönün. Kervanınız Muhammed'in ashabından ve onu ele geçirmelerinden kurtuldu dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil, hayır, vallahi Bedir'e varıp orada içkiler içmeden, cariyeler bize çalgılar çalmadan ve yanımıza gelen Arapları yedirip içirmeden olmaz dedi. Böylece onlar Bedir'e geldiler. Fakat içki yerine ölüm kasesinden ecel şerbetini içtiler. Cariyelerin şarkılar söyleyeceği yerde ağıtçılar onlara ağıtlar yaktı. İşte Allah Teala müminlere onlar gibi çalım satmayı ve gösteriş yapmayı yasaklamış, takva ve ihlası emretmiştir. Çünkü bir şeyi yasaklamak, zıddını emretmek demektir. Ayet-i kerimede Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır ifadesine göre elbette yaptıklarının karşılığını verecektir demektir. Burada çirkin amel işleyenlere ve özellikle de ayette belirtilen kibir ve riya gibi vasıflar kendilerinde bulunanlara bir tehdit vardır. Riya aynı zamanda güzel olan şeyleri ortaya çıkarıp çirkinleri gizlemektir ki bu nefsin yerilen sıfatlarından biridir. Müellifimiz burada bizlere bir manidar bilgi aktarıyor ve şöyle diyor. Rivayete göre salihlerden biri şöyle anlatmıştır. Bir gece yol kenarında bulunan evimin odasında Taha suresini okuyordum. Sureyi bitirince biraz istirahat edeyim diye uyudum. Rüyamda elinde bir sahife ile gökten inen bir şahıs gördüm. Sahifeyi önüme açtı. Sahifede Taha suresi yazılıydı. Biri hariç her kelimenin altına 10 hasene yazılmıştı. O kelimenin yerinin silinmiş olduğunu ve altında da bir şey yazılmadığını gördüm. Vallahi ben bu kelimeyi okudum. Fakat onun sevabını göremiyorum, onun altına da hiçbir şey yazılmamış dedim. O şahıs şöyle cevap verdi. Doğru söylüyorsun, sen onu okumuştun, biz de sevabını yazmıştık. Fakat arş tarafından bir münadinin bize onu silin ve sevabını düşün diye seslendiğini işittik. Biz de dediğini yaptık, onu sildik. Bunun üzerine ben rüyamda ağladım ve neden böyle yaptınız diye sordum. O da sen okurken yoldan bir adam geçmişti, sen de ona gösteriş için sesini yükseltmiştin. İşte bu hareketin onun sevabını aldı götürdü diye cevap verdi. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Cehennem ve içindekiler riyakarlardan dolayı rahatsız olup sayha ederler. Ya Resulallah, cehennem nasıl sayha eder diye sorulunca şöyle buyurdu Efendimiz. İçinde azap edilen insanların zararları sebebiyle sayha eder. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor. İşlediği amelle gösteriş yapan kimseye yazıklar olsun. Sufilerden olmadığı halde yapmacık olarak onların libasını giymek de riya sayılır. Aynı şekilde kardeşlerine övünmek için
gezmek maksadıyla beldeler dolaşmak da böyledir. Nitekim bu zamanda kendilerine sufi adını veren kimselerin çoğu böyle yapmaktadır. Onların maksadı sufilerin libasında olan manaların hakikatine ererek teberrük etmek değildir. Onlar marifet nurlarından ve hakikat sırlarından mahrum oldukları gibi tarikat dairesinden de çıkmışlardır. Müellifimiz devam ediyor sözlerine. Durum böyle olunca akıllıya düşen amellerinde ihlas üzere olmaktır. Bu da ancak Allah'a yakın olmayı istemekle, onun emir ve yasaklarına tazim göstermekle ve bedeni olsun, mali olsun her türlü ibadet davetine icabet etmekle olur. Tatarhaniye adlı eserde şöyle denilmektedir. Kişi namaza başlarken ihlasla, yani sırf Allah Teala için başlar, sonra da kalbine riya girerse, onun durumu başladığı hale göre değerlendirilir. Riya, insanların olmadığı yerde nafile namaz kılmayıp, insanlarla beraber olduğunda kılmaktır. İnsanlarla beraber olduğunda namazını güzelce kılan, yalnız başına kıldığında alelade bir şekilde kılan kimse için namazı güzel kılmanın değil, namazın asıl sevabı vardır sadece. Oruçta riya olmaz diyor müfessirimiz. Ancak kişinin niyetinde insanlar kendisini salih, takva ehli ve ahiret eri olarak bilip tanısınlar diye riyazat yapıp yüzünü sarartmak, bedenini zayıflatmak var ise durum başkadır. İnsanlar için kendini bu denli yoran insanın haline ibret nazarıyla bak. Şayet aklı selim sahibi ve doğru düşünen birisi olsaydı böyle yapmazdı. Böylelerine kuş beyinli denilir. Ensardan şair Hassan bin Sabit bir beytinde şöyle demişti. İnsanların uzun ve iri olmalarının önemi yoktur. Tıpkı katırların cüsseleri, serçelerin beyinleri gibi. Dünya dediğin nedir ki? Akıllı kimse yaptığı amelle onu talep etsin ve eceli gelip çatana kadar onun uğrunda ömrünü zayi etsin. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun çöplüğünün yanından geçiyordu. Çöplükte bir kuzunun leşi vardı. Efendimiz, sahiplerinin bu kuzuya ihtiyacı yok mu diye buyurdu. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Nebisi, ihtiyaçları olsaydı atmazlardı dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Vallahi dünyanın Allah katındaki değeri bu murdar olmuş kuzunun sahipleri yanındaki değerinden daha düşüktür. Sadi şöyle der. Gümüşle kaplanmış bakırı ancak anlamayanlara yutturursun. Mangıra altın suyu sürme. Sarraf onu bir pula bile almaz. Ve müellifimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini. Allah Teala'dan bizi din yolunda ayaklarımızın kaymasından muhafaza etmesini, her söz ve amelde rızasına erdirmesini niyaz ederiz. Yardımcı odur. Allah'ım, Nebi-i Emin hürmetine duamızı kabul buyur. Amin ya Rabbel Alemin. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere Enfal suresinin 48. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman şeytan onlara yaptıkları işi süsledi, güzel gösterdi de, bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Şüphesiz ben de sizin yanınızdayım dedi. Fakat iki topluluk birbirini görünce ardına döndü ve ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Çünkü Allah'ın cezası şiddetlidir dedi. Müellifimiz diyor ki ayet-i kerimede geçen
O zaman şeytan onlara yaptıkları işi süsledi de ifadesi hakkında şöyle rivayet edilmiştir. Kureyşliler Mekke'den çıkıp Beni Kinane menzili civarına ulaştıklarında aralarında var olan eski bir durumdan dolayı endişeye kapıldılar ve geri dönmek istediler. İblis Kinane'nin önderi Süraka bin Malik suretinde onlara geldi ve şöyle dedi. Siz iyi koruyucularsınız. Gidiniz. Kinane oğullarından size zarar gelmeyeceğini taahhüt ederim. Ayrıca ben Rufaka yolunu gözetlerim. Böylece iblis onlara bunu söyledikten sonra şeytanlardan bir grupla birlikte onlarla beraber Bedir'e yöneldi. Hak Teala bu kıssayı haber veriyor. Ey Muhammed! Şeytanın müminlere düşmanlık ve diğer hususlarda Mekke kafirlerine yaptıkları davranışları süsleyip güzel gösterdiği zamanı hatırla. Sülemi Hakaikut Tefsir adlı eserinde buyurdu ki, onların gücünü kendilerine hatırlatarak önlerine gözlerinin önüne getirdi, böylece ona güvendiler. Ayet-i Kerime'de geçen ifadeleri müfessirimiz birer birer aktarıyor bize. Bugün insanlardan dedi, yani müminlerden size galip gelecek kimse yoktur. Çünkü siz çoksunuz, onlar ise azdır. Şüphesiz ben de sizin yanınızdayım dedi. Yani ben sizi Kinane oğullarından korurum ve size yardım ederim dedi. Burada geçen car kelimesi, komşunun komşuya yaptığı gibi arkadaşından her türlü kötülüğü uzaklaştıran koruyucu ve muhafız demektir. Ayet devam ediyor. Fakat iki topluluk Bedir günü birbirini görünce, yani birbiriyle karşılaşınca, bu konuda Kâşifî der ki, her iki grup birbirlerinin askerlerini gördükten sonra ardına döndü, gerisin geri dönüverdi. Çünkü savaş alanından kaçan kimse düşman korkusu sebebiyle gerisin geri gider. Bu ise ancak topuklara basarak olur. Bu mekir ve hile ile hezimete uğramaktan ibarettir. Şöyle anlatılır. Bedir günü melekler inince iblis onları gördü ve kaçmaya başladı. O sırada eli Haris bin Hişam'ın eli üzerinde idi. Haris, ey Süraka, böyle bir durumda bizi bırakıyor musun dedi. İblis onun göğsüne dokundu ve ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi, yani meleklerin müminlere yardım için indiğini görüyorum dedi. Haris ise şöyle dedi. Bizim Medineli kısa boylu adamlardan başkasını gördüğümüz yok. Şeytan devamla ben Allah'tan, yani melekler vasıtasıyla başıma bir felaket getirmesinden ya da bana tanınan sürenin bu vakitte son bulup beni helak etmesinden korkarım. Çünkü Allah'ın kendisinden korkmayan kimse için cezası şiddetlidir dedi. Çok yalancı olan şeytan Allah'ın şiddetli azabından korktuğu hususunda doğruyu söylemiştir. Çünkü Hak Teala'nın azabına uğramış olsa ondan eser bile kalmaz, yok olur giderdi. Yine bu sebeptendir ki şeytan Hazreti Ömer'in gölgesinden bile kaçardı. Onunla karşılaşmamak için yolunu değiştirirdi. Ömer radıyallahu anh'ın velayet nurunun aksinin üzerine düşüp kendisini yakıp kül etmesinden korkardı. Şeytan kendisinin kesinlikle azaba ve cezaya çarptırılacağını bilir. Onun korkusu Allah tarafından şiddetli bir azaba uğramaktır. Çünkü o Allah'ın azabının şiddetine sınır olmadığını da bilir. Allah onu biri diğerinden şiddetli cezalarla cezalandırmaya kadirdir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz şöyle devam ediyor. O günle ilgili şöyle anlatılır. Bedir'de hezimete uğrayanlar Mekke'ye döndükten sonra
Süraka'ya haber gönderip askerlerini kendisinin hezimete uğrattığını bildirdiler. Süraka onların hezimetini işitmediğine, Bedir'e gittiklerinden haberdar olmadığına dair yemin etti. Hepsi o zaman onun şeytan olduğunu, kendisini Süraka şeklinde gösterdiğini anladılar. Müellifimiz diyor ki, İblisin kendi asli suretinden çıkıp insan şekline girmesi nasıl mümkün olabilir? Eğer böyleyse şeytan başkasını da insan suretine sokmaya kadir olmaz mı diye sorulursa şöyle cevap verilebilir. Eğer bu rivayet sahih ise cevabı şudur. Allah iblisi Süraka suretinde yaratmıştır. Allah Teala hiç yoktan Süraka suretinde bir insan yaratmaya kadir olduğu gibi iblisi Süraka suretine girdirmeye de kadirdir. Haddadi'nin tefsirinde böyle geçmektedir. Kadı Ebu Yala ise şöyle demiştir. Şeytanların kendi yaratılışlarını değiştirmeye, şekilden şekile geçmeye güç ve kudretleri yoktur. Ancak bu şu şekilde mümkün olur. Allah Teala onlara bir takım kelimeler ve işler öğretir. Onlar da o kelimeleri söyleyip o işleri yapınca Allah onları bir şekilden diğer şekle sokar. Şeytan hayal ve suret göstermeye kadirdir denilir. Bu söz onun kendisine öğretilen sözü söyleyip işi yapınca sünnetullahın gereği olarak Allah Teala'nın onu bir şekilden diğer bir şekle sokması anlamındadır. Fakat şeytanın kendini diğer bir şekle sokması ise muhaldir. Yani olacak şey değildir. Çünkü bir şekilden diğerine geçmek ancak bünyenin bozulup azaların dağılmasıyla mümkündür. Bünye dağılınca da hayat son bulur. Bu durumda herhangi bir fiilin meydana gelmesi tamamen imkansızdır. Nerede kaldı kendisini başka bir şekle nakletmek? Kadı Ebu Yala yine şöyle der. Meleklerin şekilden şekile girmesi de böyledir. İblisin Süraka bin Malik suretine, Cebrail'in Dühyetül Kelbi radıyallahu anhin suretine girmesi ve ayet-i kerimede biz de ruhumuzu yani Cebrail'i ona yani Meryem'e gönderdik. O yani Cebrail ona Meryem'e düzgün bir insan şeklinde göründü. Meryem suresi 17. ayette buyurulması da zikrettiğimiz manada anlaşılmalıdır. Yani bütün bunlar Hakk'ın kudretiyle gerçekleşmiş hadiselerdir. Söyledikleri söz, okudukları dua sebebiyle Allah onları kendi suretlerinden başka bir surete çevirmiştir. Bu konuda görüş belirten Üsküplü Valihi şöyle der. Cibril şu şekle girdi yahut İblis şu surette göründü gibi ifadelerden maksat, onların kendiliklerinden böyle bir iş yaptıkları değil, Allah'ın güç ve kudretiyle böyle bir şeye muktedir olduklarıdır. Ve müellifimiz diyor ki, Kadı Ebu Yala ile Üsküplü Valihi'nin sözleri arasında herhangi bir çelişki yoktur. Fakir Bursevi derim ki diyerek devam ediyor. Melekler ve şeytanlar, latif ruhani varlıklar nev'indendir. Ruhlar ise çeşitli şekillere girebilirler. Cisimler çeşit çeşit renkte giysilerle nasıl renk değiştirebiliyorlarsa ruhlar da çeşitli suretlerde görülebilirler. Bütün bunlar hakikatte Allah'ın kudretiyle meydana gelen şeylerdir. Fakat bu mananın anlaşılması zordur. Bunun gerçek mahiyetini ancak peygamberler ve mükâşefe ehli veliler anlayabilirler. En iyisini Allah Teala bilir. Şeytanın adetlerinden birisi de kendisine itaat edeni helak çukuruna yuvarlayıp sonra da ondan uzak olduğunu belirtmektir.
akıllıya gereken şeytanın hilelerinden sakınmaktır. Mesnevi'de şöyle denilmektedir: İnsanoğlunun gizli düşmanı çoktur. İhtiyata riayet eden kimse ise akıllıdır. Bilesin ki şeytan bir salike galip gelmek istedi mi ona, sen kemal ehli, rical mertebesine erişmiş, güçlü kuvvetli birisin diyerek aldatır. Ehli hakikatten birisi şöyle demiştir: nefsinin batıl davasını ortadan kaldırıp ucup, yani kendini beğenme illetini tedavi etmek için çirkin görülen mübahları ya da mekruh bir işi yapmak caizdir. Fakat haram işlemek ittifakla caiz değildir. Bunu hatırında iyi tut. Çünkü zamane sufileri helali aşıp harama daldılar. Kendi aralarında ve mürşitleriyle olan ahitlerine riayet etmediler. Melik ve Allam olan Allah Teala'nın haremine girmek isteyen kimse için selametin kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmakta, Allah'ın seçkin kullarının koyduğu adab ile edeplenmekte olduğunu bilemediler. Hafız der ki: aşk yolunda şeytanın vesvesesi çoktur. Aklını başına topla. Gönül kulağını meleğin mesajına ver. Ve kıymetli dinleyenlerim, geldik son ayeti kerimeye. Enfal suresinin 49. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a dayanırsa, şüphesiz Allah daima galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Müellifimiz şöyle başlıyor sözlerine: Habibim, hatırla o zamanı ki, hani Medineli Evs ve Hazreç kabilelerinden olan münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, yani Kureyş'ten olup Mekke'de Müslüman olan fakat Müslümanlıkları zayıf olduğundan ve yakınlarının engellemeleri sebebiyle hicret etmeyen kimseleri Kureyşliler Bedir'e çıkarken zorlayarak kendileriyle beraber çıkarmıştı. Onlar Müslümanların sayısının azlığını görünce şüpheye düştüler ve dinden döndüler. Mekkelilere müminleri kastederek bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Çünkü müminler sayılarının azlığına, mühimmatlarının yetersizliğine bakmadan Kureyş gibi sayıca ve kuvvetçe kendilerinden üstün bir topluluğa karşı çıkmışlardı. Bu sözü söyleyenler Kureyş'in galip geleceğinden hiç şüphe etmiyorlar, buna kesin gözüyle bakıyorlardı. Çünkü kendileri 1000 kişi civarında, müminler ise 310 küsur kişiydiler. Allah Teala onlara cevaben şöyle buyurmuştur: halbuki kim Allah'a dayanırsa, yani işini Allah'a teslim edip de ona ve hükmüne güvenirse, şüphesiz Allah daima galip, yani kendisine dayanıp güveneni ve kendisine sığınanı az da olsalar zelil etmeyip galip getiren azizdir ve hüküm ve hikmet sahibidir. Eşsiz hikmeti gereği akılların anlayıp kavrayamayacağı, dahilerin bile anlamakta şaşkınlığa düşeceği şekilde işleri en güzel ve sağlam bir şekilde yapan hakimdir. Anlatılır ki Haccac bin Yusuf, Mekke'de bulunduğu sırada bir kimsenin yüksek sesle telbiye getirerek Kabe'yi tavaf ettiğini işitir ve o adamın kendisine getirilmesini ister. Adam bulunur, getirilir. Sen kimlerdensin diye sorar Haccac. Adam Müslümanlardan diye cevap verir. Haccac, Müslüman olup olmadığını sormadım. Adam, o halde neyi sordun? Haccac, hangi beldeden olduğunu sordum. Adam,
Yemen halkındanım. Haccac kardeşini kastederek Muhammed bin Yusuf ne haldedir diye sorar. Adam cevaben, ben ayrılırken cüssesi, boyu posu, kıyafeti yerinde, çok ata binen ve hareketli bir durumdaydı. Haccac, bunları sormuyorum. Adam, peki neyi soruyorsun? Haccac, hal ve gidişatından soruyorum. Adam, zulümler yapıyor, halkı aldatıyor, yaradana asi olup yaratılana itaat ediyor diye cevap verir. Bunun üzerine Haccac, onun bana yakınlığını bildiğin halde nasıl oluyor da böyle cüretli cüretli konuşabiliyorsun diye sorar. Adam, onun sana yakınlığının benim Allah'a yakınlığımdan daha üstün olduğunu mu zannediyorsun? Ben ki Allah'ın evine gelmiş, nebisinin ziyaretçisi olmuşum. Dinine tabi olup onunla hükmediyorum. Bu cevap üzerine Haccac susar ve cevap veremez. Adam da ondan izin almadan doğruca ayrılıp gider ve Kabe'nin örtüsüne yapışarak şöyle dua etmeye başlar. Allah'ım, ancak sana sığınır ve ancak sana iltica ederim. Allah'ım, çok yakın olan lütfunu, ezeli ihsanını, güzel olan kanununu tahakkuk ettirmeni dilerim. Müellifimiz diyor ki, Haccac gibi devrinin en zalimi olan birisinden korkmadan, hakkı söyleyen şu adamdaki tevekküle bir bak. O Haccac ki, karşısındakinin şerefini ayaklar altına alan, kanlar döken ve lisana gelmez cürümler işleyen bir zalimdi. Buna rağmen bu cesur adam, Allah'a dayanıp güvendiği, yalnız ona sığındığı ve onun yardımını talep ettiği için tek başına avanesiyle beraber olan Haccaca korkmadan nasıl cevaplar vermiştir? Doğru ve sağlam olan mümin, hastalıklı olan münafığa galip gelir. Ve müellifimiz devam ediyor sözlerine. Bilmiş ol ki kalp hastalıkları iki çeşittir. Biri imanda, dinde ve onların hakikat olduğu konusunda şüphe duymak. Bu kafir ve münafıkların kalplerinin hastalığıdır. İkincisi kalbin dünyaya, şehvetlere ve nefsi hazlara meylidir. Bu da Müslümanların kalplerinin hastalığıdır. Burada şuna işaret edilmiştir. Kafirlerin ve münafıkların kalplerindeki hastalıkların tedavisi ancak iman, tasdik ve yakin iledir. Bu hastalıklarıyla ölecek olurlarsa helak olanlardan olurlar. Müminlerin kalbi hastalıklarının tedavisi ise tövbe, istiğfar, dünyaya gönlü kaptırmamak yani zühd, taat, vera ve takva ile mümkün olur. Müminler bu hastalıklarla ölecek olurlarsa, cehennem ateşiyle cezalandırıldıktan sonra, şefaati enbiya ile necat ehlinden olurlar. Fakat bazen öyle olur ki, tedaviyi ve perhizi terk etmeleri, kendilerini helake yani küfre götürür. Ayette bahsedilen, Mekkeli bir kısım Müslümanların hallerini görmez misin? Tedaviyi onlar terk ettiler. Tabibi manevi olan Nebi aleyhissalatu vesselam'dan ayrıldılar. Bunları dinleri aldatmış demek suretiyle hastalıklarına uygun gelmeyen gıdadan perhiz etmediler. Bu yüzden de hem zahiren hem batinen helak olanlarla birlikte helak oldular. Şu halde akıllıya gereken, ecel gelip kapıyı çalmadan hüsnü hal sahibi olmaya bakmaktır. Bu da ancak aziz ve celil olan Allah'a vasıl olmuş bir kimsenin sohbetiyle ve beraberliğiyle mümkün olur. Allah Teala mahlukatın geneline cömertlikte bulunur. Akıl sahiplerine ve aşıklara da lütfetmez olur mu hiç? Hafız der ki, kim aşık oldu da sevgili onun haline bakmadı? Efendi, aşk derdi yok.
Yoksa doktor ve yol gösterici vardır. Efendi, aşk derdi yoktur. Yoksa doktor ve yol gösterici vardır. Başka bir şair de şöyle demiştir. Gönül dostları gitti, aşk şehri boş kaldı deme. Cihan Şems-i Tebrizi ile dolu. Lakin Mevlana gibi er nerede? Ve müellifimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini. Allah'ım, bizi sevip razı olduğun şeylerde muvaffak kıl. Şu hasta kalplerimizin tedavisini bizlere kolaylaştır. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Yüce Rabbimizden sıhhat ve selametler, afiyetler niyaz ederiz. Hasreten her gün bir katliama, zulme maruz kalan Gazze'deki kardeşlerimizi Rabbimiz Teala'nın selamete kavuşturmasını, melekleriyle onları müeyyet, nusret-i ilahiyyesi ile mansur ve muzaffer kılmasını niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk. Hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diyor. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir program vesilesiyle yine bir aradayız. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bugünkü programımızda İsra suresinin 71. ayeti cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, hatırla o günü ki her ümmeti imamları olan peygamberleri nebileriyle hesaba çağıracağız. Kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını sevinçle okuyacaklardır ve ecirlerinden zerre kadar haksızlığa uğramayacaklardır. Herkes amellerinin cinsine göre mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Ey hak ve hakikate talip, rıza-i ilahiye ragıp ve cemal-i la yezale aşık olan ihvan-ı din-i mübin. Doğan ölür, toplanan dağılır, yapılan yıkılır. Bu bir kaide-i külliyedir. Doğmasaydık ölmezdik. Toplanmasaydık dağılmazdık. Yapılmasaydı yıkılmazdı. Her faninin er geç yok olacağı, her şeyin aslına rücu edeceği muhakkak ve mukadderdir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen her faninin bir eceli olduğu gibi dünyamızda bir eceli ve sonu var. Bu fani alemin eceline kıyamet-i kübra, yani büyük kıyamet denir. Kıyamet üç kısımdır. 1. Küçük kıyamet, her canlı mahlukun ecelinin gelmesi ve ölmesidir. Bir kimse ölünce onun kıyameti kopmuş demektir. İkincisi orta kıyamet, bir milletin hürriyet ve istiklalini, bugünkü deyimle özgürlük ve bağımsızlığını kaybetmesi, dünya haritasından silinmesidir. Bağımsızlık ve özgürlüğünü kaybeden ve yeryüzünden silinen giden milletlerin de kıyametleri kopmuştur demektir. Tarih ve coğrafya kitaplarına dikkat ve ibretle bakacak olursak, bizden önce nice milletlerin, nice medeniyetlerin kıyametlerinin koptuğunu ve bunların dünya yüzünden silinip gittiklerini görürüz. Araf suresinin 34. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, her ümmet için takdir edilen bir ecel vardır. Buyuruluyor ki, hiç okumadınız mı, duymadınız mı? Çocuklarınızın tarih kitaplarına olsun bir göz atmadınız mı? Asuriler, Geldaniler, Fenikeliler, Hititler, Garbi ve Şarki Romalılar, Eski Yunanlılar, Mısırlılar, Çarlık Rusyası ile bugün adlarını bile unuttuğumuz sayılamayacak kadar çok milletler ve medeniyetler yeryüzünden silinmediler mi? Evet, fertlerin kıyametleri ölümleridir. Çünkü herkes bu fani aleme Hak Teala tarafından manevi vazifelerle tavzif edilerek gelirler.

Bu görevlerini yaparlar ve sonunda mutlaka ölürler. Yani doğarlar, büyürler, kemale ererler ve sonunda da zevale mahkum olurlar. Her kemalin ardından bir zeval, her nakısın ardından bir kemal ve her celali takiben bir cemal vardır. Bunlar yek diğerini velyeder, yani birbirini kovalar. Milletlerin kıyametlerinin kopması, o milletin ahlakının bozulması, adaletten ayrılması ve zulme başlaması sebebiyle vuku bulur. İsra suresinin 16. ayet-i cellesinde Allah'ımız Celle Celaluhu mealen, bir memleketi helak etmek istediğimiz zamanda peygamberi lisanıyla onların refah ve nimet sahiplerine taat emrederiz. Onlar ise taatten çıkarak kötülüklerine ve günah işlemeye devam ederler. İşte o zaman üzerlerine azap hak olur. Biz de o ülkeyi kökünden koparır, harap ve helak ederiz. Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Rabbimiz, Nuh aleyhisselamdan sonra Ad ve Semud gibi nice nesilleri imha ettik. Evet, müminler ilk tekzip edilen, yani taraf-ı ilahiden gönderildiği ümmeti tarafından yalanlanan peygamber Nuh aleyhisselam olduğundan Allah-u Sübhanehu ve Teala bu ayet-i kerimede o Nebi-i Zişan'ı zikreylemektedir ki isyan ve kötülükleri, haksızlık ve ahlaksızlıkları sebebiyle nice millet ve kavimlerin, nice insan toplulukları ile şehir, kasaba ve hatta ülkelerin helak edilmeleri Allah-u Teala'nın isyan ve günahları cezasız bırakmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Milletlerin bu suretle helak olunarak yeryüzünden silinmeleri o milletlerin kıyameti kopmuş demektir. Binaenaleyh her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın, her çeşit zulüm ve kötülüğün bir milleti mahvu helak olmasına yeterli sebepler olduğu anlaşılmaktadır. Bir millet şerefi İslam ile müşerref olmuş dahi olsa eğer zulüm ve haksızlık yollarına sapar, zalimlere yardımcı olur ve ahlaksızlıkları alkışlarsa o millet mutlaka cezasını görür ve asla beka bulamaz. Buna karşılık kafir bile olsa hak ve adaletle milletini sevk ve idare ederse payidar olur. Çünkü birincisi kavlen, yani sözde Müslümandır. İkincisi ise fiilen, yani icraatıyla Müslümandır. Bunun içindir ki kavlen Müslüman olanı yıkılır, fiilen Müslüman olan ise beka bulur. Üçüncü husus, büyük kıyamet. Asıl kıyamet budur ki bu görünen alemlerin tamamıyla yıkılması demektir. Bu kıyamet gerçektir, haktır ve olacaktır. Zümer suresinin 68. ayet-i cellesinde Rabbimiz, sura üflenince Allah-u Teala'nın dilediklerinden gayrı göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölür. İsrafil aleyhisselam birinci defa surunu üfleyince semalar yarılacaktır. İnfitar suresi 1. ayette gök yarıldığı zaman güneş dürülecektir. Tekvir suresi 1'de ise güneş dürülüp tor top olduğu, ziyası giderilerek karartıldığı zaman buyurulmaktadır. Yıldızlar dökülüp saçılacak, denizler karışıp kaynayacak, kabirler eşilip deşilecek, dağlar yerlerinden kopacak ve bulutlar gibi savrulacaktır. Kariya suresi 5'te buyurulduğu üzere dağlar atılmış renkli yün gibi olacak. Kıyamet gününün bu dehşet ve haşyetini düşünebiliyor musun aziz kardeşim? İşte o gün bu şiddet ve dehşeti içinde hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler. Emzikli anneler korku ve haşyetlerinden yavrularını yere atacaklar. Siyah saçlar birden ağaracak, terü taze gençler bir anda ihtiyarlayacak. Akıllar baştan gidecek ve bütün insanlar serhoş gibi ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Kıymetli dinleyenler, kıyamet gününün sahibi Allah Celle Celaluhu, Melekül Mevte, Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam ile arşı taşıyan Hamaletül Arş meleklerinin de ruhlarını kabzeylemesini emru ferman buyuracak ve Azrail aleyhisselam bu azim meleklerin ruhlarını da kabzedecektir. İrade-i ilahiye böylece yerine geldikten sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, ya Azrail,
mahlukatımdan kim kaldı buyuracak ve ölüm meleği de ya Rab, zat-ı uliyetince malumdur. Alim ve hakim sensin. Bu aciz ve zayıf kulundan başka hiçbir canlı kalmadı cevabını verince Cenab-ı Hak hitap buyuracaktır. Ya melekül mevt, kelamımı işitmedin mi? Ankebut suresi 57. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kendi ruhunu da kabzetmesi emri üzerine Azrail aleyhisselam cennet ile cehennem arasında bir mevziye varacak ve orada emri celil ilahi yerine getirecektir. Fakat kendi ruhunu kabzederken öyle bir sayha vuracaktır ki eğer o anda mahlukat tamamen ölmemiş olsa korkularından ölürlerdi. Azrail aleyhisselam şöyle bağıracak ve eğer ölümün bu kadar acı ve şiddetli olduğunu bilseydim asi müminlerin ruhlarını bile rıfk ile alırdım diyecektir. Böylece Azrail aleyhisselam da ölümü tattıktan ve ölümü tatmayan kimse kalmadıktan sonra dünya 40 sene boş ve harap olacaktır. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin o zaman dünyaya şöyle hitap buyuracaktır. Ey kullarıma beni unutturan dünya! Nerede o seni imar ve ihya ettiğini zanneden, büyük şehirler, medeniyetler, saraylar, kaşaneler kuran, yıllarca şan ve şerefle saltanat süren padişahlar, hükümdarlar, krallar, imparatorlar, emirler, vezirler, zenginler, alimler, sefihler, debdebe ve tantana içinde ömür tüketen gafiller nice oldu. Hani onların kurdukları saraylar, villalar, hanlar, hamamlar, apartmanlar, ekip biçtikleri tarlalar, etrafa dehşet saçarak bindikleri muhteşem arabalar, atlar nerede? Nerelere kayboldu o zalimler? Nerelere saklandı o mühtekirler, mürteşiler? Fakir halkı soyanlar nice oldu? Allah'lık davasına haşa kalkışan firavunlar nerede? Onların hazineleri ve orduları, zat-ı ehadiyetine inkara cüret eden, ahiretimi, cennetimi, narımı inkar eden, kim gitmiş kim görmüş diye dudak büken kafirler, kendilerine bahş ve ihsan buyurduğum nimet ve rızıklarını zıkkımlandıkları halde bize ortak koşmaya yeltenen hain müşrikler, varlığımızı ve birliğimizi red ve inkar eden münkirler nerede? Gün olup bugünlerin muhakkak ve mukadder olacağını kendilerine sıdkı sadakatle haber veren peygamberlerimi ve bilhassa son peygamber olan Habibi Edibimi yalanlayan, onlarla alay eden sefiller ve reziller nerelerdesiniz? Tabiatıyla bu suallere cevap veren olmayacaktır. Dünyaların kendilerinin olduğunu iddia edenler, hiç ölmeyeceklerini ve bu günleri görmeyeceklerini zannedenlerin hiçbirisinden cevap çıkmayınca, yerlerin ve göklerin yerlerle gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin tek ve hakiki sahibi ve maliki, İzzet ve Celali ile yine kendisi cevap verecektir. Mülk benimdir. Maliki hakiki ancak benim. Zira vahid benim, kahhar benim. Daha sonra tek ve kahhar olan Allah-u Zülcelal vel Kemal, Rıh-i Akim'i halk ve dünyaya havale buyurur. Rıh-i Akim şiddetli bir rüzgardır ki Allah-u Teala o rüzgarla Ad kavmini helak etmiştir. Bu müthiş rüzgardan en basit bir esinti bu dünyaya değse yeryüzünde dağ ve tepe kalmaz, hepsi yıkılırdı. Bu rüzgar yeryüzüne havale olununca ne dağ ne tepe ne iniş ne çıkış kalmayacak ve dünya dümdüz olacaktır. Taha suresi 107'de buyurduğu üzere Rabbimiz, onlarda ne eğrilik ve ne kabarıklık görmeyeceksin. Her yer ve her şey alt üst olacak. Denizlerin suyu ateşe dönüşecek. Hepsi de hak ile yeksan olacaktır. Hiçbir mahluk kalmadığı, cin ve insan hiçbir hayvan bulunmadığı ve hatta meleklerle meleklerin rasulleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil dahi ölümü tattıklarından Allah-u Zülcelal şeytanın da ruhunun kabzedilmesini irade buyuracak, Azrail aleyhisselam dahi kendi ruhunu kabzettikten sonra alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Mevla-i Müteal, Mümin suresi 16'da buyurduğu üzere
bugün mülk kimindir buyuracak. Ve bu hitab-ı ilahiye mukabele edecek kimse kalmadığından yine Allah-u Zülcelal vel Kemal cevap verecektir. Mümin suresi 16'da tek ve kahhar olan Allah'ın. Sonra semadan bir yağmur yağdıracak ve bu yağmur 40 gün devam ederek dünyanın satığından 12 zira mesafeye kadar yükselecektir. Bu yağmurla çürüyen insan cesetleri ilkbahar yağmurlarıyla büyüyüp neşü nema bulan bitkiler gibi tekamül edecek ve o cesetler eskisi gibi kemale erecek ve hazır bir vaziyette bekleyecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri arşı taşıyan ve kendilerine Hamaletül Arş adı verilen melekleri de diriltecek. Bunu takiben de bütün meleklerin peygamberleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselamı ihya buyuracaktır. O zaman cennete müekkel olan Rıdvan'a, ya Rıdvan, Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mahbubum Muhammed'imin kabrinden kalkarak mahşer yerine gelmesi için Zat-ı Risaletine bir burak ile elbise ve taç, hulletül keramet ve livai hamdi hazırla. Emrini tebliğ buyuracak ve Rıdvan aleyhisselam emrolunulan şeyleri göklerle yerler arasında bir yerde hazırlayacaktır. Allahu Sübhanu ve Teala bu defada Cibril Emine, ya Cebrail, hazırlanan bu eşyayı al ve Habibi Edibimin yanına var. İrade-i Sübhanesinde bulunacaktır. Cebrail aleyhisselam bu emri ilahiyi telakki eyleyince arza soracaktır. Ey arz! Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri münevver ve muattaları nerededir? Arz kendisine cevap verecektir. Ya ruhul emin! Seni hak olarak irsal eden, Allah-u Teala'ya kasem ederim ki Mevla-i Müteal beni akim rüzgarlarıyla parça parça etti. Onun için iki cihan serverinin kabri şeriflerini yerini bulamıyorum. İşte o zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri münevverlerinin bulunduğu yerden nurdan bir sütun yükselecek ve o mübarek nur semaya kadar yücelecektir. Nur-u Ahmet'in geldiği yeri gören Cebrail aleyhisselam kabri münevverlerinin yerini öğrenmiş olacak ve o mübarek makama varıp ağlayarak başucunda duracaktır. Refakat-ı Aliyelerinde bulunan Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam ile diğer melekler neden ağladığını Cebrail aleyhisselamdan soracaklar ve Habibi Hüda, Şefii Ruzi Ceza olan Zat-ı Akdes şimdi ihya olunacak ve bana ümmetinin ahvalinden soracaktır. Kendilerine nasıl cevap vereceğimi bilemediğim için ağlıyorum mukabelesinde bulunacaktır. Nihayet emri ilahiyle yer şak olacak ve Seyyid-il Enam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek başından toprakları silkeleyerek ihya ve ishar buyurulacak, sağ ve sollarına bakarak her şeyin hak ile yeksan olduğunu ve kabri münevverlerinin çevresinde Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam toplanmış bulunduklarını müşahede edecek ve o zaman Cebrail aleyhisselam Zat-ı Akdes'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygı ile selamlayarak, bugün yevmi kıyamettir, kafirlere de yevmi nedamettir, münkirlere yevmi hasrettir, bugün ümmetinize, asi ve günahkar ümmetinize ise yevmi şefaattir diyecektir. İki cihan serveri, aşıkların rehberi, sadıkların önderi ve ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hani ümmetim nerede? Bana ümmetimin ahvalinden haber ver ya Cebrail. Yoksa ümmetimi cehennemin kenarında bırakıp da mı geldin? Onlara şefaat vaat etmiştim. Bu sözümü yerine getirecek gündür buyuracak ve ağlamaya başlayacaktır. Cebrail aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine karşı şefkat ve merhametle dolu olan Efendimiz'i teselli için, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah-u Teala'ya kasem ederim ki Zat-ı Akdes'inizden önce Adem oğullarından hiç kimse ihya olunmadı ve hiçbirisi henüz kabirlerinden kalkmadı. Ey Allah'ın Resulü, cennetten taç, hulle ve kemer getirdim. Bu mübarek tacı şerifi başına giy ki bu şefaat tacıdır.
Bu hulle-i keramettir. Lütfen eynine giy ve bu kemeri kuşan. Ve emri ilahiyle rükubuna tahsis buyrulan Burak'a bin teklifinde bulunacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey Cibril kardeşim, ben sana ümmetimin ahvalinden soruyorum, sen bana taç, hulle, kemer ve Burak'tan söz ediyorsun. Lütfen bildir bana, hani benim yaranım nerede? Hani benim ashabım, ezvac ve evladım neredeler? Hani Fatıma'm, Rukiye'm, Zeynep'im, İbrahim'im, Kasım'ım, Abdullah'ım, ümmetlerim neredeler? Söyle ey Cibril Emin, söyle, ümmetlerim nerede? Buyurur buyurmaz, Allah-u Azimüşşan'ın izni ve keremiyle Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu an ihya olunarak etrafına toplanacaklar. Hepsine cennetten gönderilen elbiseler giydirilecek ve başlarına tacları koyulacak. Ve buraklarına bindirilecek ve maiyet-i seniyyelerinde yer alacaklardır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin af ve mağfiret buyurulması için Rabbül Alemine tazarru ve niyazda bulunarak ve nardan, ateşten kurtulmaları için gözyaşları ile secde ederek ve ümmetim, vah ümmetim diye yalvararak mahşer yerine yöneldiği sırada Allahü Sübhanehu ve Teala İsrafil aleyhisselama ikinci suru üflemesini emr-i ferman buyuracaktır. Zümer suresi 68'de Rabbimiz buyurduğu üzere mealen, sonra sure ikinci defa nefh olunur, bu sefer de hemen ayağa kalkıp bakışırlar ve ne olacak diye intizar ederler. Evet, sure ikinci defa İsrafil aleyhisselam tarafından üflenince, alem-i ervahta bulunan ruhlar yerlerle gökler arasını doldururlar ve her ruh yeniden yaratılan ve hazır bulunan cesetlerine girer ve bütün ölenler diridirler. Kamer suresi 7'de buyurulduğu üzere, o gün onlar korkularından gözleri önlerine doğru eğilmiş, nereye gideceklerini şaşıran ve öteye beriye dağılan çekirgeler gibi hepsi kabirlerinden çıkarlar buyurulmuştur. Cesetlerinin dirilmesini ve o diriliş günü olan haşir gününü, o müthiş gün, bütün cesetlerin haşrolunacağını, yani yevmi yübasun, inkar eden kafir ve münkirler kıyamet günü kabirlerinden yüzleri kararmış, gözleri yerinden ve yuvasından oynamış, nereye gideceğini ve ne yapacağını şaşırmış, öteye beriye dağılmış, çekirge sürülerini andıran kümeler halinde kabirlerinden çıkacaklar ve davetçinin davetine boyunlarını uzatarak ve ona doğru bakarak bu davete koşacaklardır. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini inkar eden, alemlerin Rabbine şirk, ortak koşan kafirler ve münkirler, o günün şiddetini ancak o zaman anlayabilecekler ve kendi kendilerine, eyvah, bizler helak olduk, bugün ne çetin gündür diyeceklerdir. Birinci sur üflenince, gökyüzünde bulunan yıldızlar, ay ve güneş dürüldüğü ve Allah-u Teala'nın dilediklerinden başka yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi yıkılıp ölü düştüğü için yeryüzü ve mahşer yeri Allah-u Teala'nın nuruyla ışıklanacak ve bu nur-u ilahiyeden ancak müminler faydalanacaktır. Her kulun eline dünya hayatındayken ne işlemişse onları açık seçik gösteren amel defterleri verilecek. Her biri sırasına göre hesap yerine sevk edilecek, peygamberler ve şahitler getirilecektir. O günü insanlara kendi uzuvları, elleri, ayakları, dilleri ve kulakları, kalpleri ve derileri tanıklık edecekler, lehlerinde veya aleyhlerinde kendi nefeslerine şahitlik edeceklerdir. Hayır veya şer işlediği fiile şahit olan mekan da lehinde veya aleyhinde tanıklık edecektir. Bu şahitler tarafı izzetten kulu ilzam için getirilecek ve hesap gayet adilane yapılacak. Hiç kimseye zerre kadar zulüm ve gadr olunmayacaktır. Yani herkes yaptığının ceza ve mükafatını görecektir. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Evet aziz ve muhterem müminler, kendisine düşünme nimeti bahş ve ihsan buyrulan kimse, zuhur-u muhakkak ve mukadder olan her şeyin bilineceği, işlediği her fiil ve hareketin kendisinden sorularak hesaba çekileceği o korkulu günü derin derin düşünmeli, ona göre kendisini çekip çevirmeli, hak yolu, rıza yolu, ebedi saadet ve selamet yolu olan İslam dinine sıkı sıkı sarılmalı, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine aynen ve harfiyen, ittiba ve Resul-ü Müştebanın sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine iktida eylemeli, men ettiği şeylerin hepsinden şiddetle kaçınmalı ve çekinmelidir. Unutmamalıdır ki Allah-u Teala'nın vaadi ve vaadi de haktır ve gerçektir. Bir gün ki o gün kıyamet, nedamet ve hasret günüdür. Bütün ayıpların açıklanacağı, hayrın ve şerrin olanca vüzuhiyle meydana çıkacağı, asilerin suçlanacağı ve müminlerin mükafatlandırılacağı gündür. İşte o gün hesaba çekileceğimizi hiç ama hiç hatırdan çıkarmamalıdır. Şunu iyi bil ki, insanları hesaba çekecek olan Kadir-i Mutlak Allah-u Azimüşşan'dır. Şahitleri ise leh veya aleyhlerinde tanıklık edecek olan kendi uzuvlarımız, iyi veya kötü işlerimiz ve bunları işlediğimiz yer veya mekandır. Zilzal suresi 4'te buyurulduğu üzere Rabbinin telkin buyurduğu vahiy ile bütün haberlerini hal diliyle anlatacak. Kıyamet günü günah veya sevap, hayır veya şer ne işlenmişse onların işlendikleri yerlerin leh veya aleyhite tanıklık edeceklerine bu ayet-i celle delalet etmektedir. Yasin suresinin 12. ayet-i cellesi, onların hayır veya şer amellerini ve öğrettikleri ilim, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, mektepler, mescitler, hastahaneler gibi hasenelerini veya zulmetmek, fesat, isyan veya batılı yaymak gibi seyyiyelerini, bıraktıkları eserleri biz yazarız. Esasen biz her şeyi açık kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Bu ayetin sebebi nüzulü şöyle anlatılıyor. Ensardan bir kabile bulundukları yerle mescidin arasının uzak ve yolun uzun olduğundan şikayet ederek evlerini Mescid-i Nebevi'nin civarına nakletmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu ve yakın yerlerde oturarak mescide gelmekle alınacak sevabın uzak yerlerden gelenlerin sevaplarından daha az olacağı ve binaenaleyh uzaktan gelenlerin daha büyük ecre nail oldukları beyan buyuruldu. Dersimize devam ediyoruz. Birinci surun üflenmesinden sonra yeryüzünün kararacağını ve mahşer yerinin Allah-u Teala'nın nuruyla aydınlanacağını söylemiştik. Zümer suresi 68 ve 69'da ve mahşer yeri Rabbinin nuruyla aydınlanır. Herkesin eline amel defterleri verilir. Peygamberler, melekler ve müminlerden şahitler getirilir. Ve aralarında ne sevapları eksiltme ve ne azapları fazlalaştırma suretiyle asla zulmolunmaksızın hakkıyla hükmolunur. Her nefse hayır veya şer amelinin cezası tamamen verilir. Esasen Allah-u Teala onların yaptıklarını çok iyi bilir. Ey aşık-ı sadık! Allah Celle Celaluhu o şiddetli ve dehşetli günü seni hesaba çekmeden bu dünya hayatında irade ve fırsat elindeyken kendini hesaba çek. Kârını ve zararını günü gününe tespit eden bir tüccar nasıl hesabını bilir ve günün birinde iflasa sürüklenmezse sen de her günün hesabını gece yatağına girince yapıver. Bir düşün, o gün Allah-u Teala'nın emirlerinden hangilerine uydun, ne gibi hayırlı ameller işledin, yoksa Allah korusun bir kötülük ve bir haksızlık mı yaptın, bilerek veya bilmeyerek bir günaha mı bulaştın? Ay başına yıl başına diye bu işi safsaklama, hele emekli olduktan sonra hesaba kitaba bakmaya hiç niyetlenme. Bir de bakarsın ki iş işten geçmiş, borç bini aşmış, hayat bilançon baştan aşağı zarara ulaşmıştır. Zararın neresinden dönülürse kârdır ama o zararı yaptığın gece fark edip dönüvermek insana daha yararlıdır. Bakarsın malın, mülkün, masanın ve kasanın, rütbenin ve makamın, hatta evladın sana hiçbir yarar sağlayamaz. Aklını başına al, günü gününe hesabını tut.
Nasılsa günün birinde hesaba çekileceksin ve bundan da kurtuluş yoktur. Öyleyse hesabını sağlam tut. Dinine ve imanına sahip ol. Allah ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet eyle ki bu bağlılık ve muhabbet ahirette necat ve felahına, ebedi saadet ve selametine zemin hazırlar. Allah ve Resulünün yolunda bulun. Helal ile haramı ayırt etmesini bil. Rıza ilahiye nail olabilmek için hiçbir gayret ve fedakarlıktan kaçınma. Zerre kadar bile olsa hayır işlerine koş ve zerre kadar bile olsa şerlerden, günahlardan Allah-u Teala'ya ve Resulüne isyandan kaç. Allah-u Teala'dan gayri her şeyi kalbinden sür ve çıkar. Zira masivallah'tan külliyen alakasını kesmeyen aşık, dünya mihnet ve meşakkatlerinden, bela ve musibetlerinden asla kurtulamaz. İnsanı insan yapan yüce ve üstün makamlara ki biz ona makamı kemal insaniyet deriz, katiyen ulaşamaz. Dünyanın tozu bile ruha ağırlık verir. Günahlar kalp aynasını tozlandıracağından kalp gözü kör olur. Kalp gözü kör olanlar ise hakkı göremezler. Bu alemde kör olan ve hakkı göremeyen ahiret aleminde de kör olur. Tek ve biricik kurtuluş yolu Allah-u Teala'da yok olmaktır. Allah-u Azimüşşan'a firar etmektir. Mevla-i Müteale firar edenler de kurtulanlar zümresine dahil olurlar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu konulara devam etmeye gayret edeceğiz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu kelamları tam manası anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri sizlere de bizlere de nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

En yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini kes.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi, temiz bir kişiden öğren."

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hoş geldiniz Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yeniden beraberiz. Güzel Bursa'mıza ve bizi şu an kimler dinliyorsa hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kaybetmek, bir konuda başarısız olmak, eldekini, avuçtakini yitirmek. Evet, bu hepimizi üzen bir şey ama bunun çok daha ötesinde, hatta hayal dahi edemeyeceğimiz derecede daha kötü bir kayıp var. Bir başka deyişle en büyük iflas. İşte bugünkü programımızda bu en önemli kaybımızı konuşacağız. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle rivayet eder.

müflis kimdir, bilir misiniz? Sahabe şöyle der: Ey Allah'ın Resulü! Bize göre müflis, kâr ettiği parası, pulu olmadığı gibi malı da kalmamış kişidir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Benim ümmetimin asıl müflisleri, kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna namaz, zekat, oruç gibi ibadetleri yapmış olarak gelir. Bunun yanında falana küfretmiş, filana iftira etmiş, şunun malını yemiş, öbürünün kanını dökmüş, bir başkasını dövmüştür. Böyle yaptığı için işlediği bütün hayırlar, haksızlık yaptığı şuna buna dağıtılır. Hak sahiplerinin alacağı bitmeden, kendisinin iyilikleri bitince, hak sahiplerinin günahlarından alınır, haksızlık yapan kişiye yüklenir ve böylece cehenneme atılır. İşte asıl müflis budur. Sen de böylesi bir hesap gününde günahlarını ve başına gelecekleri şöyle bir düşün. Çünkü riya afetinden ve şeytanın tuzaklarından kurtulabilmiş bir iyiliğin yok. Uzun bir süre içinde bu afetlerden ve şeytanın tuzaklarından kurtulmuş bir iyiliğin olsa bile, onu da kendisine haksızlık yaptığın kimseler gelip elinden kapar. Gündüzleri sürekli oruç tutan ve geceleri hep ibadet eden biri olsan da, kendi kendini şöyle bir hesaba çektiğinde, hemen her gün ibadetlerinin sevabını silip süpürecek derecede Müslümanların gıybetini yaptığını rahatlıkla görebilirsin. Müslüman kardeşlerin hakkında yaptığın bir gıybet, bütün iyiliklerini götürürse, ya geride kalan haram ve şüphelileri yemek, ibadetlerdeki taksiratların durumu ne olacak? Boynuzsuz koyunun, boynuzlu koyundan hakkını alacağı o hesap gününde, yaptığın haksızlıktan kurtulmayı nasıl ümit edebilirsin? Ebu Zer radiyallahu teala anh rivayet eder: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem birbiriyle toslaşan iki koç gördü ve buyurdu ki: Ey Ebu Zer, şu iki koçun ne sebeple toslaştıklarını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum deyince, fakat Allah Teala biliyor ve kıyamet gününde ikisinin arasında hüküm verecektir buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan bütün kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi birer ümmettir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. Ebu Hureyre radıyallahu teala an bu ayeti kerime hakkında şöyle der: Hayvanlar ve kuşlar da dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet gününde diriltilerek mahşer yerinde toplanırlar. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacak şekilde hassas bir biçimde ilahi adaletten bütün canlılar nasiplerini alırlar. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanlara "Şimdi toprak olun" buyurur. İşte kafirler de o zaman "Keşke biz de toprak olaydık" diye temennide bulunurlar. Ey zavallı insan! Uzun yorgunluklarla işlediğin iyiliklerin amel defterinde bulunmadığını gördüğün o günde halinin nasıl olacağını hiç düşündün mü?
O zaman sen şöyle soracaksın: benim yaptığım iyi ameller nerede? Sana şöyle cevap verilecek: senin iyiliklerin haksızlık yaptığın kişilerin defterlerine kaydedildi. Sen ise uzun süre ve büyük sıkıntılara katlanarak işlemekten kaçındığın günahlarla defterinin dolu olduğunu göreceksin. Bunları görünce diyeceksin ki: ya Rabbi, bunlar benim işlemediğim kötülüklerdir. O zaman sana şöyle cevap verilecek: bunlar senin gıybetini yaptığın, sövdüğün, kötülük yapmaya kastettiğin, alışverişte, komşuluk ilişkilerinde, konuşmalarında, tartışmalarında, ders verirken ve diğer ilişkilerin esnasında zulmettiğin insanların kötülükleridir. İbn Mesud radiyallahu teala anh Resulullah Efendimiz'den sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle rivayet eder: şeytan artık Müslümanların bulunduğu yerlerde puta tapılmasından ümidini kesmiştir. Fakat o, bunun dışında sizi küçük düşürücü günahları işlemenizi yeterli görür. Onlar ise insanı helake götüren günahlardır. Öyleyse gücünüz yettiğince zulümden sakının. Bir kul kıyamet gününde dağlar büyüklüğünde ibadetlerle gelir. Bu ibadetlerle kurtuluşa erdiğini düşünür. Çok geçmeden biri çıkıp gelir ve şöyle der: ya Rabbi, falan kişi bana haksızlık yaptı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: git onun iyiliklerinden hakkını al. Adamın iyilikleri bitinceye kadar bu şekilde hak talep edenlerin arkası kesilmez. Bu adamın durumu şuna benzer: çölde yolculuk yapan bir kafile bir yerde konaklarlar. Fakat yakmak için yanlarında hiç odunları yoktur. Dört bir yana dağılır, odun toplayıp gelirler. Topladıkları odunu getirip yakarlar. İşte günahlar da böyledir. Yani ateşin odunu yaktığı gibi iyilikleri yer ve bitirir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Bu ayet-i kerime inince Zübeyir radiyallahu teala anh şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, birbirimizin arasında geçen ve kişiler için günah konusu olan konular yeniden dava konusu mu olacak? Şöyle buyuruldu: evet, hepsi yeniden ele alınacak ve her hak sahibine hakkı teslim edilecek. Bunu duyunca, vallahi durum çok çetin, dedi. Evet, ey çaresiz insan! Öyleyse sen de yanlış atılan bir adıma müsamaha edilmeyen, bir lokmanın ve bir kelimenin bile olsa hesabı sorularak zalimden mazlumun hakkının alınacağı günün vereceği sıkıntının şiddetini ve önemini iyi düşün. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Allah Teala kıyamet günü insanları çırılçıplak, toz toprak içinde ve bilinmez şekilde mahşer yerinde toplar. Sahabeler şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, bilinmez şekilde ne demek? Şöyle buyurdu: yanında kimse bulunmadığı halde. Sonra Rableri hem yakındakilerin hem de uzaktakilerin duyacakları bir ses ile kullarına şöyle seslenir: ben hem sultan
ve hem de yargılayıcıyım. Cennetlik bir kimse, eğer üzerinde cehennemlik bir kimsenin hakkı varsa, bu hak kendisinden alınıp hak sahibine verilmeden cennete giremez. Cehennemlik bir kimse de, eğer üzerinde cennetlik birinin hakkı varsa, bu hak kendisinden alınarak hak sahibine verilmeden cehenneme girmez. Yapılan haksızlık bir tokat bile olsa. Yine sahabe-i kiram sordular. Bu ödeşme nasıl olur? Hani bizler çırılçıplak, toz toprak içinde ve yapayalnız Allah Teala'nın huzuruna gideceğiz. Şöyle cevap verdi. Oradaki hakların ödeşmesi sevaplar ve günahlar ile olur. Ahirette geçer akçe, dünyadaki mal, mülk, altın, gümüş değildir. Ey Allah'ın kulları! İnsanların mallarına el koyarak, ırzlarına saldırarak, kalplerini kırarak ve ilişkilerinde kötü davranarak insanlara haksızlık yapmaktan sakının. Çünkü sadece kul ile Allah Teala arasında kalan günahların affedilmesi daha çabuk ve kolay olur. Başkalarına haksızlık yapmış ve üzerinde kul hakkı bulunan kişiler öncelikle bundan dolayı tevbe etmelidir. Eğer hak sahipleriyle helalleşmek zorsa, herkesin hakkını alacağı güne hazırlıklı olmak için çokça iyi amel işlemelidir. Bu hasenatın bir kısmını da ihlasla ve sırf kendisiyle Allah Celle Celaluhu arasında kalacak şekilde gizli olarak yapmalı. Bu ibadetlere Allah Teala'dan başka kimse muttali olmamalı ki böylelikle Allah Teala'ya yakınlık kazanarak haksızlığa uğrayanların isteklerini karşılamak üzere Allah'ın müminler arasında sevdiği kulları hesabına hazırlamış olduğu bağışlardan pay alması ümit edilebilir. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah'ın yanında oturuyorken azı dişleri görünecek şekilde güldüğünü gördük. Ömer radıyallahu teala an sordu. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Seni güldüren nedir? Şöyle buyurdu. Ümmetimden iki kişi Allah Teala'nın huzuruna geldi. Diz çöktü. İçlerinden biri şöyle dedi. Ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al. Cenab-ı Hak da diğerine şöyle buyurdu. Kardeşine hakkını ver. İkinci kişi şöyle dedi. Hiçbir iyi amelim kalmadı. Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle dedi. Ne yapacaksın? Hiç iyi ameli kalmamış. Ya Rabbi dedi. O halde hakkım kadar günahımdan yüklensin. Bu esnada Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem güzel gözlerinden yaşlar aktı ve buyurdu ki, o gün öyle büyük bir gündür ki her günahkar o gün günahlarını yüklenecek birilerini arar. Sonra devam etti. Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle der. Başını kaldır ve şu cennetlere doğru bir bakıver. Adam başını kaldırıp bakar ve şöyle der. Ya Rabbi, gümüşten bir takım yüksek şehirler, incilerle süslenmiş altından saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygambere veya sıddıka yahut şehide ait acaba? Bu gördüklerin bana bedelini ödeyenlere verilecek. Adam, Ya Rabbi, bunun bedelini ödemeye kimin gücü yetebilir ki deyince, sen bunun bedelini ödeyebilecek güçtesin buyrulur. Adam, nedir o
deyince bunun bedeli

ilgili şu kardeşin üzerindeki hakkını bağışlamak buyrulur. O adam da, ''Ya Rabbi, onun üzerindeki bütün hakkımı bağışladım.'' der. Allah Teala da ona şöyle buyurur, ''Kardeşinin elinden tut ve onu cennete sok.'' Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Allah'tan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin.'' Gördüğünüz gibi Allah Teala da müminlerin arasını düzeltiyor. Bu hadis-i şerif helalliği alınmamış hak sahipleri arasında Allah Teala'nın ara buluculuğuna nail olmanın ancak dünyada Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak sayesinde mümkün olabileceğini anlatır. Bunlarsa insanların arasını düzeltmek gibi güzel ahlaklardır. Şimdi kendi kendine iyice düşün. Eğer kıyamet gününde amel defterlerinde haksızlıklar bulunmazsa yahut Allah Teala'nın lütfuna mazhar olarak affa uğrar ve ebedi saadeti elde etmen kesinleşirse nasıl büyük bir sevinçle mahkeme yerinden ayrılırsın değil mi? Artık rıza elbisesini giymiş, sonrasında bedbahtlık olmayan bir saadet ve asla yok olma tehlikesi bulunmayan nimetler elde etmiş olursun. İşte o zaman kalbin sevinç ve neşeden uçacak gibi olur. Yüzün ayın 14'ündeki gibi parlak ve aydınlık olur. O zaman başın dik, günahlardan kurtulmuş ve misk gibi güzel kokularla mahlukat içinde çalım satarak salına salına yürüyüşünü düşün. Mutluluğun belirtisi yüzünde parlar. Dünyanın başından sonuna kadar gelip geçmiş bütün insanları sana ve haline bakar. Senin güzelliğine ve elde ettiğin mutluluğa gıptayla bakarlar. Melekler önünde ve arkanda yürürken sana eşlik eder ve şahitler huzurunda şöyle ilan ederler. Bu falan kişinin oğlu falandır. Allah ondan razı olmuş ve onu da razı etmiştir. Artık sonunda bedbahtlık olmayan bir saadete kavuşmuştur. Bu mertebe dünyada riyakarlık, yaltakçılık ve yapmacık hareketlerle insanların kalbinde elde edilen itibar ve makamdan çok daha büyüktür. Eğer bu mertebenin daha üstün ve hayırlı olduğunun bilincindeysen, hatta ikisinin birbiriyle mukayesesinin bile yersiz olduğunu anlamış isen, Allah Teala ile muamelelerinde saf ihlas ve niyetini her şeyde ona yöneltmek suretiyle bu mertebeye ulaşmanın yollarını ara. Bu mertebeye ancak ihlas ile ve niyeti sağlam tutmakla erişilebilir. Allah Teala korusun, bir de bunun tersi olursa, yani amel defterinde senin önemsiz gördüğün fakat Allah katında büyük cürüm olan günahlar çıkar ve Allah'ın gazabına uğrarsan, vay haline. O zaman sana şöyle hitap eder. Ey kötü kul, lanetim sana olsun. Senin ibadetlerini kabul etmiyorum. Bu azarı işitir işitmez yüzün kapkara olur. Sonra Allah'ın gazabına uğradığın melekler de sana gazap eder ve şöyle derler. Hem bizim ve hem de bütün mahlukatın laneti senin üzerine olsun. O zaman zebaniler Rablerini öfkelendirdiğinden dolayı sana gazapla yönelirler. Bütün hiddet, kötülük ve korkunç görüntüleriyle üzerine yürürler. Seni alnından yakalayarak
bütün mahlukatın gözleri önünde yüzüstü sürüklemeye başlarlar. Herkes senin yüzünün kararmış halini ve perişanlığını seyreder. Sen ise keşke ölsem de yok olsam diye feryat edersin. Zebaniler bu feryadına şöyle karşılık verir: bugün bir defa değil, defalarca ölümü isteyeceksin. Bu arada melekler şöyle nida ederler: bu filan oğlu filandır. Allah Teala bunun kötülüklerini ve çirkin işlerini ortaya döktü ve yaptığı kötülükler sebebiyle onu lanetledi. Artık bu kişi sonunda asla mutluluk olmayan sonsuz bir bedbahtlığa mahkum olmuştur. Evet, belki de bu kötü akıbet, dünyadayken insanlardan korktuğu veya insanların gözüne girmek için ya da insanların gözünde küçük düşmemek için işlediği bir günah sebebiyle başına gelmiş olabilir. Dünyanın hem geçici ve hem de ahirettekine göre çok az olan kalabalığı karşısında utanç verici duruma düşmekten kaçınıp da ahiretin muazzam kalabalığı karşısında rezil duruma düşmekten çekinmemek ne büyük bir cehalettir. Üstelik bunun sonunda Allah Teala'nın gazabına maruz kalarak acı bir azaba çarpılmak ve zebanilerin elinde cehennemi boylamak da var. İşte ahirette karşılaşacağın durumlar bunlar. Ancak sen tehlikenin ve büyüklüğünün farkında bile değilsin. Allahu Teala fark edebilmeyi ve anlatılanlardan ibretler alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet, bugünkü programımızda Allah rahmet eylesin İmam Gazali Hazretlerinin Kalplerin Keşfi isimli eserinden kısa bir bölümü sizinle paylaştık. Ardından dilimiz döndüğünce içinden alacağımız ibretleri pay etmeye çalıştık. İnşallah bir başka programda, Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında buluşabilmek ümidiyle. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Selam ve dua ile.

Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olurum.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

Allah'ım beni şaşırtma, beni şaşırtma. Rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma. Adını kalbinden silme.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.